0: Hay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek bir

0: odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar içi 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar içi Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 49 77.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanları

0: Yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Aydın Çin'e. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, KASKO, Trafik, Konut, İş Yeri ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
4: IFM Reklam.

0: 544-367-84-36.
1: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik invertör ve neo invertör klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544-444-0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor. Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
2: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
0: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
3: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
0: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: Ay FM reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler, Aydın.
5: Evlenmek ve

0: yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Aydın Çine. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çine. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
0: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların

0: 544-367-84-36.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın. Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik invertör ve neo invertör klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: Evlenmek ve

0: Yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Aydın Çine. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, KASKO, Trafik, Konut, İş Yeri ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
0: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çine. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Komonroil enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların

0: Kadıköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.

takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı.

0: Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38 Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
2: IFM Reklam.

neler acayip. Oynamış gülüm şükürüm. Oynamış gülüm şükürüm. Oynamış gülüm şükürüm. Ah yanar döner acayip.

0: yakalarsam.
1: Ay efendim, reklam.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin. Mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
5: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet.

0: içine. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklımda huzur.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No. 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza, Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi gurme enginarla taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme enginar, Gölhisar mahallesindeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
0: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı

0: Hay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi.

0: 544-367-84-36.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533-148-6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
3: Evlenmek ve...

0: odaları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: IFM Reklam.

0: Alay FM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres, Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Kafesi Aydın Çine.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çine. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza, Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın.

0: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercih

0: 544-367-84-36.
1: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'te. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik invertör ve neo invertör klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544-444-0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor. Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve ev

0: odaları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek elden hallederim.

0: Halledebilirsin. Tek yerden mi? Nasıl yani? Bakış eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
0: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış ev.
2: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarçı, Efeler Aydın.
3: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Mahallesi Aydın Çin'e. Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklımda huzur. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların

0: 044-367-8436.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın. Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544-444-0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.

0: Yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar içi 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar içi Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38 Temeller Mobilya Yusuf Temel Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi köfte.

Sürprizi Aydın Çin'e. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı

0: köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercih

0: 0544-367-8436.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evlenmek ve

0: yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'te. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik invertör ve neo invertör klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
4: IFM Reklam.

0: Ay efendim, reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta eller de hazır.

0: Aydın Çin'e. Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı

0: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
1: IFM Reklam.

Ve reklamların ardından bir kez daha beraberiz. Şimdi de sırada Nova Norda'dan ilk kez duyduğum bir şarkı var. Aikido Taekwondo.

0: seni konuşurum.
1: Şimdi de Tarkan'dan Dönmüyor Giden Geliyor.

Şimdi de Güneş'ten Beyaz Sayfalar geliyor. Peki ne diyorsunuz? Siz yeni Beyaz Sayfalar açmaya hazır mısınız? Ya da açar mısınız? Yani kendi adıma şunu söyleyebilirim. Benim için artık Beyaz Sayfa diye bir şey yok.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların

0: Yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Water Best su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Water Best 0533 148 6909. Water Best, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
5: IFM Reklam.

sevda. Ve şimdi de Melek Mosso'dan Aşkın Adı geliyor. Aşkın adı herkes için farklıdır gerçi. Peki sizin için aşkın adı ne?

Ve şimdi de sırada harika bir şarkı var. Gripin'den Aşk Nereden Nereye Geliyor. Halay sizi A noktasından B noktasına götürür ama aşk nereden nereye götürür bilmiyorum.

0: Ay FM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta eller de hazır.

0: Aydın Çine. Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da

0: Aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: IFM Reklam.
3: Aldım başıma belayı. İlk günden belli biraz.
4: Şimdi de Rabia Hanım'dan Yaprak Hanım'a Sesinde Aşk Var geliyor.
3: Kendine has.
4: Biz bir tür flörtün arasına mı düştük?
3: Maceracı.

Ve yavaş yavaş yayınımızın sonuna doğru yaklaşırken sizlere harika bir şarkı armağan ediyorum. Adamlardan benden bana. Ama bu şarkı da benden size.

0: kendimi. Yarın saat 3'te görüşene kadar kendinize iyi bakın. IFM'le kalın. Usul biçiminde ararım, bulur
1: muyum? Ararım bulur. 416 78 34 Serset Romork Sanayi. Gücünüze güç katar.

Arçelik, Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu, Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71.

0: TV'den ekranlarından, TV'den ana haber bülteninden iyi akşamlar. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tırın başka bir tırla kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirirken bir kişi de yaralandı. Kaza Güzelköy mahallesindeki Denizli çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametine seyreden EÇ yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan tır, İzmir yönüne ilerleyen Şevket Uzun yönetimindeki tırla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Şevket Uzun'un kullandığı tır bariyerleri aşarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücülerden Şevket Uzun, yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer tır sürücüsü EÇ'nin ise hastanedeki tedavisini sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Denizli'de iş yerine gitmek üzere evden çıkan 43 yaşındaki esnaf rahatsızlanınca sığındığı pastanede yaşamını yitirdi. Denizli'de iş yerine gitmek için yola çıkan 43 yaşındaki esnaf Serdar Deyneli yürüdüğü sırada aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine yardım etmek amacıyla Merkez Efendi ilçesindeki bir pastaneye girdi. İşletme çalışanlarından su isteyen Deyneli, suyu içtikten sonra yüzünü yıkamak için lavaboya yöneldi. Ancak bu sırada fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine olan yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Serdar Deyneli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Deyneli'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde barakada çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Yangında alevlerin arasında mahsur kalan 60 yaşındaki baraka sahibi hayatını kaybetti.
1: Abinin evin arkasındaki barınak yanıyor.
0: Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan baraka yangınında bir kişi hayatını kaybetti. Yangın gece saatlerinde İnegöl'e bağlı Kırsal Gülbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre barakada bulunan tüpün patlaması sonucu çıkan yangın kısa sürede tüm yapıyı sardı. Bu sırada içeride bulunan 60 yaşındaki baraka sahibi Dursun Narin alevlerin arasında mahsur kaldı.
1: Yangın çıktı. Köylü müdahale ediyor. Hayvanları dışarı çıkardık. Şu an herkes el birliğiyle mücadele içinde itfaiye beklemekteyiz.
0: Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ancak yapılan incelemede Dursun Narin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Narin'in cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda elinde iki bıçak bulunan şüpheli polis ekiplerine saldırdı. Yaşanan arbedede 4 polis memuru yaralanırken etkisiz hale getirilen saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı'nda yaşanan bıçaklı saldırıda 4 polis memuru yaralandı. Şüpheli ise tutuklandı. Olay Adnan Menderes Havalimanı'nın iç hatlar gelen yolcu katında meydana geldi. İddiaya göre elinde iki bıçak bulunan HK isimli şüpheli terminal girişinde paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri şüpheliye müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında bir komiser ve 3 polis memuru yaralandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen HK gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaralanan polis memurlarının hastanedeki kontrollerinde hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli hakkında kasten yaralama ve görevli memura mukavemet suçlarından işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen HK çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 280 bin adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları takside arama yaptı. Yapılan incelemede araçta 90 bin adet uyuşturucu hap bulundu. Polis ekipleri haplarla bağlantılı olduğu belirlenen bir adrese de operasyon düzenledi. Buradaki aramalarda ise 190 bin adet daha uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken firari şüpheli SK'nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın gece saatlerinde Ortakent Üniversitesi Caddesi'nde başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler Bitez bölgesindeki yerleşim alanlarına yaklaştı. Yangına ekipler karadan yoğun şekilde müdahale ederken polis ve zabıta ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandelinci, yangının tamamen kontrol altına alındığını belirterek müdahalede bulunan tüm ekiplere teşekkür etti.
2: Yangının ilk anından itibaren Bodrum Kaymakamlığımız, Bodrum Belediye'miz, Orman Genel Müdürlüğümüz ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlfa ekiplerimiz, gönüllülerimiz, arama kurtarma ekiplerimiz, belediye personellerimizle beraber alanda hummalı bir çalışma gerçekleştirdik. Ben sizlerin vasıtasıyla emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımıza çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Hep birlikte burada bir santimetre kare daha ormanımızın yanmaması için müthiş bir azimle, müthiş bir özveriyle bütün ekiplerimiz sahada görevinin başında özverili bir şekilde görevlerini ifa ettiler.
0: Adana'da yaşayan 52 yaşındaki Süleyman Kaplan ticaret yapmak için gittiği Fildişi sahilinde kayboldu. Ailesi 20 gündür haber alamadıklarını, Kaplan'ın bulunması için yardım çağrısında bulundu. Adana'da yaşayan 52 yaşındaki Süleyman Kaplan'dan ticaret için gittiği Fildişi sahilinde 20 gündür haber alınamıyor. 4 çocuk babası Kaplan 5 Mayıs'ta iş yapmak amacıyla Fildişi sahiline gitti. Ailesiyle düzenli olarak görüşen Kaplan ile son iletişim 19 Haziran'da kuruldu. Yakınları Kaplan'a ulaşamayınca durumu Büyükelçilik ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine bildirdi.
3: 5 Mayıs'ta gitti Afrika'ya. Normal rutin görüşürüz, günlük muhakkak görüşürüz. 19 Haziran'dan itibaren haber alamıyoruz. Bugün 20. gün. Yani gerekli başvuruları yaptık. Arama çalışmaları devam ediyor. Hiçbir şekilde bir sonuca ulaşamadık. Evet. Kaçırılmış olabilir, alıkonulmuş olabilir. Ya hayatından bile şüphe ediyoruz.
0: Oğlu ve kardeşi de arama çalışmalarına destek olmak için Fildişi sahiline gitti. Ancak şu ana kadar herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.
4: Kötüyüm, çok kötü. Yani yokluğu çok kötü. Ulaşamıyorum kendisine. Sesini duyamıyorum. Göremiyorum ne halde. Bilmiyorum. Yardım etmelerini istiyorum. Yardımlarınızı istiyorum. Babam bulunmasını istiyorum. Sesimizi duyup bizim sesimize kulak vermesini istiyorum.
0: Eşi Canan Kaplan, kaçırılma ya da alıkonulma ihtimalinden endişe ettiklerini belirterek yetkililerden yardım istedi.
3: Arama çalışmaları yapılıyor ama bir sonuca ulaşamadık. Yani sesimizi duyurmak istiyoruz. Eşimizi çok özledim. 4 tane çocuğum var, hepsi perişan oldu. Ben bulunmasını istiyoruz.
0: Ailenin umutlu bekleyişi devam ediyor. Aydın'ın Efeler ilçesinde yaklaşık 2 yıldır sokakta yaşam mücadelesi veren Erol ve Semra Demir çifti, sağlık sorunları ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle evsiz kaldıklarını belirterek kendilerine uzanacak bir yardım eli istedi. Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Erol ve Semra Demir çifti, işsizlik ve sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 2 yıldır cami avluları ve parklarda yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi.
5: 2025 Nisan 13'ünden beri, yani 1,5-2 yıldan beri sokaklarda kalıyoruz ya, camilerin önlerinde yatıyoruz.
0: 42 yaşındaki Erol Demir, uzun yıllar ayakkabı sektöründe çalıştığını, iş yerinin kapanmasının ardından işsiz kaldığını belirtti.
5: Ayakkabı imalatta çalışıyorduk burada, ikinci sanayide. Adam da ceza yedi, bıraktı, kapattı, gitti. Kendime engelliyim. Eşim de rahatsız olunca kirayı da ödeyemedik. Ödeyemeyince evi bırakmak zorunda kaldık yani. Çok zorluklar yaşadık. Dışarılarda yaşıyoruz. Camilerde, parklarda yatıyoruz.
0: Kira ödeyemedikleri için evlerini boşaltmak zorunda kaldıklarını söyleyen Demir, o günden sonra hayatımız tamamen değişti. Kimseye el açmıyoruz. Sadece yeniden ayağa kalkmak istiyoruz dedi.
5: Yani kaymakama da gittim, valiye de gittim, büyükşehir belediyeye de gittim ama yapacak bir şey yok dediler. Yani kimsem de yok arkamızda. Hiç kimsemiz yok yani. Hani bir şekilde bir yardımcı olunsa bize, hani en azından bir ayağa kalsak çok güzel olacak. Dışarıda kalmaktan yani bıktık. Hani dilenmiyoruz kimseden bir şey.
0: Engelli ve şeker hastası olduğunu ifade eden Demir, sabit adresleri bulunmadığı için tedavisini ve ilaçlarını düzenli sürdüremediğini söyledi.
5: Şimdi sağ kalça kemiğinde menisküs oluşmuş. Ona ameliyat gerekiyor. Yani İkamette olmayınca şimdi ilaçlarımı da alamıyorum artık. Mahallede olamıyoruz. Şeker var bende, şeker hastalığı var. Sağ ayağım kısa, bir de kalça kemiği ameliyat olması gerekiyor. Yani her şeyden mahrum kaldık.
0: Birçok kuruma başvurduklarını belirten Demir, kılıcı bir çözüm bulamadıklarını dile getirdi.
5: Çocuğumuz öldü, bir tane çocuğumuz vardı, vefat etti. Düşük oldu. Gününü doldurmadan düşük oldu. Yani gerçekten çok zor durumdayız yani. Hani yalanımız dolanımız yok. Herkes bizi araştırabilir yani. Belediyeye başvurdum. CİMER'e yazdım. Yani CİMER'e yazdıktan sonra belediyeden aradılar. Dediler ayda 12 gün çalışır mısın? Yani 12 bin lira, 15 bin lira falan. Nasıl geçineceğiz biz? Hani yemek parası değil yani. Vallahi bizi duysunlar, görsünler.
0: Mide kanseri nedeniyle ameliyat geçirdiğini söyleyen 39 yaşındaki Semra Demir ise safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle yeniden tedavi olması gerektiğini belirterek, sokakta yaşayan birinin düzenli işe başlaması çok zor. Önce kalacak bir evimizin olması gerekiyor ifadelerini kullandı.
6: Benim kocamın sağlık sorunları çok fazlaydı. Yani ilaçlarını falan gerçekten alamıyor. İki sefer ameliyat oldum ben. Bir kanserden oldum. Mideden. Bir de şimdi taş var bende.
7: Safra
6: kesesi. Onu alınacak. Hani herhangi bir gerçekten dışarıda kalıyoruz. Hani geçenler veyahut da gelenler görmemesinden bile gelse bile gerçekten yani ne adresimiz, ne bir yaşamımız, sosyal yaşamımız bile yok kocamla. Hani herkes ister yani evimiz, barkımız olsun.
7: Biz istiyoruz ya.
6: Hani tabii benim kocamla çalışmak, ben de çalışmak istiyorum ama olmuyor. Çünkü çalışmak için ev lazım, bark lazım. Bunların da hiçbiri olmuyor.
0: Yaklaşık 2 yıldır zor şartlarda yaşamlarını sürdürdüklerini belirten Demir çifti, tek isteklerinin bir ev, sağlık hizmetlerine erişim ve çalışacak, kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir yaşam olduğunu söyledi.
6: Yani herkes sağ olsun evinde olsun. Annem biz sadece kocamla bizi yardım yapılmasını bekliyoruz.

0: Aydın'da kan bağışında yeni bir dönem başladı. Türk Kızılay Aydın Kan Alma Birimi yenilenen yüzüyle hizmet verirken artık aferez trombosit bağışı da alıyor. Özellikle kanser tedavisi gören hastalar, yoğun bakım hastaları ve kanama riski taşıyan kişiler için hayati önem taşıyan trombosit bağışı Aydın'da ihtiyaç sahiplerine umut olacak.
1: Kan yalnızca acil durumlarda değil, her gün ihtiyaç duyulan hayati bir kaynak. Türk Kızılay, gönüllü bağışçılar sayesinde Türkiye genelinde güvenli kan teminini sürdürürken Aydın'da da önemli bir hizmeti devreye aldı. Barış Selçuk Basın Parkı içinde yeniden faaliyete başlayan Aydın Kan Alma Birimi yaz dönemi boyunca akşam saatlerinde de vatandaşlara hizmet veriyor. Merkezde artık sadece tam kan bağışı değil, aferez trombosit bağışı da alınmaya başlandı. Trombosit bağışı özellikle kanser tedavisi gören hastalar, ameliyat sonrası kanama riski bulunanlar ve yoğun bakımda tedavi gören hastalar için büyük önem taşıyor. Aferez yöntemiyle bağışçının kanından yalnızca trombosit ayrıştırılıyor, kalan kan bileşenleri ise bağışçıya geri veriliyor. Kızılay kan bağışının yalnızca hastaları değil, doğaya da can olduğunu vurguladı. Orman Genel Müdürlüğü ile yürütülen Hastaya Kan, Ormana Can projesi kapsamında yapılan her kan bağışı ormanlara 3 fidan olarak dönüyor. Yetkililer kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır mesajıyla sağlıklı tüm vatandaşları düzenli kan bağışçısı olmaya davet etti. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar en yakın bağış noktasına www.kanver.org adresinden Türk Kızılay mobil kan bağışı uygulamasından 168 çağrı merkezinden ve e-nabız üzerinden ulaşabiliyor.
0: Aydın'da kavurucu sıcaklar etkisini artırırken vatandaşların serinlemek için ilk tercihi doğal içecekler oluyor. Efeler ilçesinde faaliyet gösteren bir işletme ise kendi bahçesinde yetiştirdiği limonlardan hazırladığı katkısız limonatayla yoğun ilgi görüyor.
2: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı Aydın'da serinletici içeceklere talep arttı. Vatandaşlar özellikle katkı maddesi içermeyen ürünleri tercih ederken Efeler ilçesindeki bir fırın işletmesi kendi bahçesinde yetişen limonları değerlendirerek doğal limonata üretimine başladı.
3: Yani fikir olarak kendi bahçemiz var, limonlarımız var. Dedik hani bu limonatayı bizden daha iyi biri yapamaz. Doğal olarak yapmak istedik öncelikle. Hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Limonatamızda sadece özünü kendimiz oluşturuyoruz. Dinlendirerek kendimiz yapıyoruz.
2: İşletme sahibi Gamze Koç Ceylan, limonatanın hiçbir katkı maddesi kullanılmadan hazırlandığını söyledi.
3: Limonatamızın öncelikle meyvelerinin yani limon ve portakal da kullanıyoruz biz içerisine. Doğal olması, kendi bahçemizden olması ürünlerin. Aynı zamanda rendelendikten sonra, şekerle ovulduktan sonra limonatamızı bir gün dinlendiriyoruz. O bizim tabii ki de vazgeçilmezimiz.
2: Yaz sıcaklarının etkisiyle limonataya olan ilginin beklediklerinin üzerine çıktığını söyleyen Ceylan, 22 litre kapasiteli makinenin gün içerisinde 2 kez tamamen tükendiğini dile getirdi.
3: İlgisi müthiş. Gün içinde tabii Aydın sıcakları başladığı için artık günde makinemiz 22 litre alıyor. 2 kere tamamen bitmiş oluyor.
4: Peki siz ortalama 22 litre hazırlıyorsunuz.
3: Evet.
4: Doğal ve katıksız ürünlere ilgi arttı mı sizce? Müşteriler özellikle doğal mı diye soruyor.
2: Vatandaşların ilk olarak ürünün doğal olup olmadığını sorduğunu belirten Ceylan, müşterilerine güven vermek için önce tadım yaptırdıklarını, beğenmeyenlerden ücret almadıklarını söyledi.
3: Tabii ki de daha önce içtiği limonataları anlatıyorlar, işletmeden ismini vererek. Doğal olduğunu da şöyle gösteriyorum, tadına bakın, beğenmezseniz hani ücretini ödemek zorunda değilsiniz. Beğeniyorlar zaten devamlı. Yani müşterilerimiz onun kalıcı müşterisi oldu artık. Her akşam üzeri işten çıkıp geçerken limonatasını alıp öyle geçiyorlar artık.
2: Limonatanın fiyatları ise şu şekilde.
3: Fiyatlarımız yani TKV olarak alırsak 60 liradan başlıyor boyutlar. Tabii burada işletmemizde oturup içersek şöyle bir orta boy bardağımız 100 lira şu an.
2: Ceylan, limonatanın yanı sıra gerçek sütten ürettikleri doğal dondurmalarla da yaz sıcaklarında vatandaşları serinletmeyi hedeflediklerini belirterek herkesi işletmelerine davet etti.
3: Doğal ürünler kullandığımız için dondurmamızda da aynı şekilde gerçek süt kullanılıyor. Her zaman bekleriz işletmemize. Hem yol üzeri olduğu için hem meydanın sıcağından bunaldığı için müşterilerimiz limonata onları ferahlatacak diye düşünüyorum.
0: Yazın en çok konuşulan konularından biri yine tatil. Ancak artan maliyetler nedeniyle birçok vatandaş için bavullar değil bütçe hesapları hazırlanıyor.
2: Yaz mevsimiyle birlikte tatil planları da gündeme geldi. Ancak artan konaklama, ulaşım ve yeme içme maliyetleri nedeniyle birçok vatandaş için tatil artık bir ihtiyaçtan çok ulaşılması güç bir hayal haline geldi.
4: Tatile gidiyor musunuz?
5: Hayır, bu sene tatilimiz yok.
4: Neden yok?
5: Maddi durumlardan yoruluyor. Yani geçim sıkıntısını bağlıyoruz. Yani bunun şeysi yok. Gelir düzeyinin düşmesi, milletin alım gücünün düşmesi oradan kaynaklanıyor. Herkesin gelir düzeyi düştüğü için o yüzden herkes bir şekilde kendini kısıtlamaya çalışıyor.
2: Eskiden yaz aylarında birkaç günde olsa deniz kenarına gitmeyi planlayan aileler bugün yüksek fiyatlar nedeniyle bütçelerini korumayı tercih ediyor. Tatil beldelerindeki otel ücretleri ve ulaşım giderleri birçok vatandaşın planlarını ertelemesine neden oluyor.
6: Yetmiyor, çocuk okutuyor. Yetmiyor, maaş ne kadar? 20 milyar emekliyim, o kadar hizmet gördüm. Yetmiyor, o yüzden. Bekarken gidiyordu, evlendim gidemiyordu.
7: Valla benim çok böyle ekonomik açıdan böyle sıkıntım yok denebilecek şekilde. Yani normal bir çalışan insan. Normalde gidebilir yani. Yani şimdi 19 bin lira, 20 bin lira. Eğer borçlu değilse, yani Türkiye'de herhangi bir yerine gidebilir yani. Çok sıkıntı değil.
2: Uzmanlara göre yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı hane halkının harcama önceliklerini değiştirdi. Gıda, kira ve temel ihtiyaçlara ayrılan bütçenin artmasıyla birlikte tatil harcamaları birçok aile için ikinci plana itildi.
8: Kira ülkenin durumu ortada ya. Yani gördüğün gibi yani sahil kesimlerine gitsen de bomboş zaten, eskisi kadar dolu değil. Ya da herhangi bir yere giriş fiyatları da ortada. Onun için yurt dışını tercih ediyorsun.
2: Yazın en sıcak günleri yaşanırken dinlenmek ve tatil yapmak pek çok kişinin ortak isteği olmaya devam ediyor. Ancak yükselen maliyetler nedeniyle bu yazda birçok vatandaş valiz hazırlamak yerine tatili gelecek yıllara ertelemek zorunda kalıyor.
9: Ne desem boş. Konuşmalar boşa gittiği için ya, söyleyecek bir şey.
0: Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde lavantalar çiçek açtı. Tarlalar mor renge büründü. Fotoğraf tutkunlarının ilgi gösterdiği lavanta bahçelerinde yeni sezon ziyaretçi hareketliliği başladı.
2: Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde lavanta tarlaları çiçek açtı. Lavanta kokulu köy olarak bilinen bölgede mor renge bürünen bahçeler yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Fotoğraf tutkunları eşsiz manzarayı görüntülemek için tarlalara geliyor. Lavantaların hasadının 10 Ağustos'tan sonra başlaması beklenirken üreticiler yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Üretici Alaaddin Artık, lavantanın yağ, sabun, çay ve çeşitli ürünlerde kullanıldığını belirterek ziyaretçileri bölgeye davet etti.
10: Evet, kendimiz yapıyoruz hasatımızı. Elimizde veya makineyle kesiyoruz. Yağını çıkarıyoruz, buket yapıyoruz. Ondan sonra üzerinin tohumunu alıyoruz, öyle değerlendiriyoruz. Her türlü şeylerde, kozmetiklerde kullanıyorlar, sabunlarda kullanıyorlar. Lavantamızdan yağ çıkarıyoruz. Arılar bal yapıyorlar çiçeklerinden. Ondan sonra diğer türlü sabun, kahveler, onların içerisinde de hepsinde de kullanıyor, çay olarak da kullanıyor.
2: Kuyucu'yu ilk kez ziyaret eden vatandaşlar ise bölgenin doğal güzelliğinden etkilendiklerini ve yeniden gelmek istediklerini söyledi.
11: Gidiyordum, yazdığıma giderken Lavanta köyünü çok merak ediyordum. Geçen hafta bir uğramıştım buraya, henüz lavantalar açmamıştı. Bu hafta tamamen açmıştır diye düşündüm. Tekrardan çocuklarımla birlikte, yeğenimle birlikte uğradık. Önce bir köyü gezdik, lavanta bahçelerini bir dolaştık bu şekilde. Gerçekten doğası çok güzel, mis gibi. Hani lavanta kokulu köy diyorlar. Lavanta kokuyor.
12: Geldik ama çok güzel bir yer gerçekten. Yani gezip dolaşılabilecek, turistik bir yermiş. Çok memnunum yani.
0: Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 şube ile İncirliova ve Nazilli'de hizmet veren Otopratik, Salih Aydın Lastik ve Servis Hizmetleri, yaz aylarında araç kliması, lastik ve akü kontrollerinin önemine dikkat çekti.
1: Aydın'da uzun yola çıkacakların dikkatine. Yaz aylarında klima, lastik ve akü bakımı neden bu kadar önemli? Otopratik Salih Aydın yetkilisi sizler için anlattı.
2: Aydın'da yaz aylarında artan hava sıcaklıkları araç bakımında bazı kontrolleri daha kritik hale getirdi. Efeler'de 3 şubeyle İncirlova ve Nazilli'de hizmet veren Otopratik Salih Aydın lastik ve servis hizmetleri yetkilisi Efe Ardıcı özellikle klima, lastik ve akü kontrolünün uzun yol öncesi mutlaka yapılması gerektiğini söyledi. Ardıcı yaz aylarında araç klimasının kış dönemine göre daha fazla çalıştığını belirtti.
13: Yazın klima kışa göre 3-4 kat daha fazla çalışıyor. Hem sıcaklardan dolayı hem havanın tozlu olmasından dolayı polen filtrelerimiz, klima filtrelerimiz, gaz kaçaklarımız daha çok meydana geliyor. Bu sebepten dolayı kıştan sonra yaza doğru klimalarımızın kontrolünü yaptırmamız gerekmektedir.
2: Klima yeterince soğutmuyorsa ya da araç içinde kötü koku oluşuyorsa bunun basit bir rahatsızlık olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Ardıcı, bu durumun bakım ihtiyacına işaret ettiğini söyledi.
13: Soğutmuyorsa akla gelen iki şey var. Birincisi klima gazının yeterli olmaması, ikincisi de klima gazı filtresinin tıkanmış olması. Klima gazı yaz aylarında daha çok kaçak çıkartabiliyor. Filtreler tıkandığı sürece de nemli ortamda bakteri üretimi sağlanıyor. Bakteri de kötü kokuya sebep verdiği için klima gazı ve klima filtreleri her yaz öncesi kontrol edilmesi gerekmektedir.
2: Yaz aylarında yalnızca klima değil lastikler de büyük önem taşıyor. Sıcak asfalt lastiklerin daha fazla zorlanmasına neden oluyor. Diş derinliği azalan ya da yapısı bozulan lastiklerse fren mesafesini uzatarak kaza riskini arttırabiliyor.
13: Sıcak hava lastiği kış aylarına göre daha çok zorlar. Çünkü hava sıcak olduğu için asfalt üzerinde lastiklerimiz içindeki havayla birlikte daha çok genleşiyor. Basıncımız daha çok artıyor. Lastiklerin durumu kötüyse de hem diş kalınlığı olmamasından dolayı frenimiz tutmaz. Durma mesafemiz de artık çok uzamaya başlıyor. Uzun yola çıkmadan önce mutlaka lastik kontrollerimizin yapılması gerekiyor.
2: Sürücülerin sıkça yanıldığı konulardan biri de akü arızaları. Akülerin yalnızca kışın değil, yaz sıcaklarında da sorun çıkarabileceğini belirten Ardıcı, zayıf akünün bazı belirtilerle kendini gösterebileceğini ifade etti.
13: Akü da yazın da arıza yapar. Çünkü akü sadece kışın zorlanmıyor. Yazın da sıcak havadan dolayı akünün içindeki su, akünün içindeki plakalara zarar veriyor. Akünün bitmiş olmasını ya da ömrünü tüketmiş olmasını sürücüler rölanti esnasında farların ışığının düşük derecede yanmasından, onun dışında ilk marş anında yavaş bir marş alma şeklinden anlayabilirler. Ya da bize gelip burada akü ölçümü ücretsiz bir şekilde yaptırabilirler.
2: Uzun yola çıkacak.

0: mümkünse de 3 yaş üstü akülerde böyle uzun yollar öncesinde bir voltaj kontrolü yapılması gerekmektedir.
1: Ardıcı bu kontrollerin hem kolay hem de düşük maliyetli olduğunu vurguladı.
0: Can ve mal güvenliğimiz için yolda başka kazalara sebebiyet vermemek için gittiğimiz yerlerde aracımıza bir mağduriyet yaşanmaması için bunlar gerçekten kritik kontrollerdir. Çok ucuz kontrollerdir, çok yapılması kolay kontrollerdir. Aksatılmaması gerekmektedir. Bu dediğim gibi size mağduriyet yaşatır, ailenize mağduriyet yaşatır. Bu yaz günlerinde siz yorulursunuz.
1: Otopratik Salih Aydın lastik ve servis hizmetlerinden aracının bakımını yaptıran Güngör Şentürk'te verilen hizmetten memnun olduğunu söyledi.
2: Bugün periyodik bakımı yaptırıyoruz. Hava filtresi, yağ filtresi, klima biliyorsun önem taşıyor yazın sıcaklarda. Onları yaptırıyoruz. Artı ses geliyor arabadan sağ taraftan. O sesin giderilmesini istedim. Onunla da bakıyorlar. Ya takip açısından çok kolay. Yani getirdiğimizde geçmişi çok rahat görülebiliyor. Yapılması gerekenler alt alta sıralanıp bir yerine getiriliyor. Yani o anlamda memnunum yani.
3: Bilecin Gölpazarı ilçesinde 46 yıllık geçmişe sahip Napolyon kirazında hasat sezonu sona eriyor. Üretici tarladaki fiyatlarla pazardaki fiyatlar arasındaki farktan şikayetçi.
4: Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yetiştirilen Napolyon kirazında hasatta sona gelindi. Üretici, ürünün kalitesine rağmen fiyatlardan memnun değil. İlçede 1980 yılından bu yana önemli geçim kaynaklarından biri olan kirazda bu sezon yaklaşık 10 bin dönüm alanda 1200 ton ürün bekleniyor. Parmak kırmızı rengi, iri taneli kalp şeklindeki yapısı ve uzun raf ömrüyle tercih edilen Gölpazarı kirazı yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor. Üreticiler ise tarlada 60 liraya kadar satılan kirazın pazarda ve marketlerde 250 liraya kadar çıkmasına tepki gösteriyor. Kiraz üreticisi Orhan Büyükavcı maliyetlerin arttığını belirterek üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını söyledi.
5: Meşhur Gölpazarı Çımışköy'ün Napolyon kirazı. Fiyatlarımız 30 lira ile 70 lira arasında değişiyor şu an için.
6: Marketlerdeki fiyatlar?
5: Marketlerde okuyoruz 200 lira, 250 lira. Bizim burada en fazla alacakları 60 lira şu kirazın.
4: Bir diğer üretici Mehmet Düzcü de artan giderler nedeniyle bahçeciliğin zorlaştığını ifade ederek mevcut fiyatlarla üretimin sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.
7: Valla 1981'den beri bu bahçeye devam ediyoruz ama yıl yıldan daha kötü geliyor. Masraflarımız çok. Çıkardığımız mal yıldan yıla fiyatlar düşüyor. Emeğimizi kurtarmıyor. Onun için artık bahçecilik sona gelmiş durumda.
3: Bursa'nın Karacabey ilçesinde sözleşmeli karpuz üretimi yapan bir çiftçi, ürünlerini alacağını belirten firmanın sözleşmeye uymadığını öne sürdü. Tarlada kalan ürünler nedeniyle yaklaşık 20 milyon lira zarar ettiğini söyledi.
4: Bursa'nın Karacabey ilçesinde sözleşmeli karpuz üretimi yapan çiftçi Seçim Gezegen, yaşadığı mağduriyet nedeniyle bu yıl karpuz yerine domates ve biber üretimine yöneldi. Gezegen, geçen yıl bir firma ile anlaşarak 500 dönüm alanda karpuz ektiğini, ancak hasat döneminde firmanın ürünü almadığını iddia etti.
8: Geçen sene yüksek miktarda karpuz ürettik, yaklaşık 500 dönümde. Orada bir talihsizlik yaşadık. Bu talihsizlikten sonra 2026'da karpuz üretiminden vazgeçtim. Gördüğünüz gibi domates üretmeye başladık. Geçen sene domatesde de başarılı bir üretim yapmıştık. Bu sene de sezonun ortası, yani 2026'da üretmeye devam ediyoruz. Domates, biber, mısır.
4: Yaklaşık 3500 ton karpuzun tarlada kaldığını belirten Gezegen, zararının 20 milyon liraya yaklaştığını söyledi.
8: Karpuzdan çok soğudum. Hatta şöyle söyleyeyim, bu sene karpuz bile yemedim. Yani niye yemedim? Sözleşmeli ektiğim bir üründü bu. Buna rağmen malımı tarlada bıraktıkları için karpuz üretiminden vazgeçtim. Tabii bu 2025'te yaşadığımız, karpuzla ilgili yaşadığımız sorunlar mahkemeye yansıdı.
4: Yaşanan sürecin ardından hukuki mücadele başlattığını ifade eden Gezegen, üreticilere tüccarlarla yapılan anlaşmalarda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
8: Burada işte 2025'te üretimle ilgili keşifler kaldırmıştık. Davalarımızı açtık. Konunun takipçisiyiz. Türk adaletine bu yönde güveniyoruz. Türk

0: adaletine güvenimiz tam.
1: Artan mazot ve gübre maliyetlerinin de üreticiyi zorladığını belirten gezegen, bölgedeki çiftçilerin farklı ürünlere yöneldiğini dile getirdi.
0: Sadece süreçler, mahkemeler çok yoğun diye biraz yavaş işliyor. Zaten tüccar da bunu mahkemeler yavaş işliyor diye kendi lehine kullanıyor. Yani 3-4 yıl süren mahkemelerde sizin alacağınız bu süreç içerisinde şey oluyor, yani çok düşük bir miktara düşüyor. Enflasyon da olduğu için şeyde kaybediyorsunuz, yani mahkemede haklı olsanız da kaybediyorsunuz.
2: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde uzun süredir verimli kullanılamayan içme suyu arıtma tesisi yapılan yenileme çalışmalarıyla yeniden hizmete alındı. Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Mütevelli mahallesinde bulunan içme suyu arıtma tesisi yapılan revizyon çalışmalarıyla yeniden faaliyete geçti. MASKİ tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında tesisin altyapısı yenilendi. Üretim kapasitesi arttırıldı. Saatte 40 ton olan su üretimi 75 tona çıkarıldı. Yapılan düzenlemelerle mahallede daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini güçlendirilirken tesise kurulan otomasyon sistemiyle tüm süreçlerin anlık olarak takip edildiği belirtildi.
3: İçme suyu arıtma tesisimiz tam otomatik şekilde hiçbir müdahaleye gerek kalmadan içerisine attığımız yazılım sayesinde tam otomatik şekilde 24 saat boyunca çalışmakta, kendi ters yıkamalarına süresi geldiği zaman ve filtrasyon tankının doygunluk oranına göre yıkamaktadır. Hiçbir müdahaleye gerek kalmıyor dışarıdan. Günlük olarak giriş ve çıkışlardan numune alıp sisteme entegre etmektedir. İdare olarak da biz bunları günlük olarak takip etmekteyiz. Giriş çıkış kontrolünü bu şekilde sağlamaktayız.
2: MASKİ yetkilileri 2025 yılı Mart ayından bu yana İl genelinde 16 içme suyu arıtma tesisinin yenilenerek yeniden devreye alındığını açıkladı.
4: Mütevelli arıtma tesisimiz daha önceden atıl durumda bulunup kapasite artışı yapılmış olup ve revizyon işlemleri tamamlanmış olup aktif olarak mahallemize kazandırılmıştır. Bu sene içerisinde 10 tane arıtma tesisimizi devreye almayı planlıyoruz. Sağlıklı içme suyu için gece gündüz çalışmalarımız devam etmektedir.
2: Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde doğanın simgelerinden olan yılkı atlarıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kaçak avcıların bazı atları tuzaklarla yakaladığı, bazılarının ise satıldığı ya da kesildiği öne sürüldü.
5: Şey mi? Gel çezebilir miyim? Şöyle tutsak da çezsek ayağını.
6: Abi.
2: Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki yılkı atlarıyla ilgili ortaya atılan iddialar tepki çekti. İddiaya göre yaylalarda yaşayan yılkı atları bazı kişiler tarafından iplerle kurulan tuzaklarla yakalanmaya çalışıldı. Durumu fark eden doğa severler ve çevredeki vatandaşlar olay yerine gelince kaçak avcıların atları ve kullandıkları malzemeleri bırakarak kaçtığı bildirildi.
7: Hayırsever, Fakir Şevik, Doğu Kanada, Uf Yaltırık ve diğer arkadaşlar. Karşımız. Akşehir.
5: Önceyet bizim evlenecekti. Hatta sizi yakalayın.
7: At baytarı.
2: Vatandaşlar ayaklarına dolanan iplerden kurtardıkları atları yeniden doğal yaşam alanlarına bıraktı.
7: Aa bu kendi yalı. Lan oğlum ısıttırsın kendini.
2: Doğa severler, yakalanan bazı yılkı atlarının koşu amacıyla satıldığı, bazılarının ise kesilerek et olarak piyasaya sürüldüğü yönünde iddialar bulunduğunu öne sürdü.
8: Arkadaşlar bu atları yine bugün 3 kişi tutmuşlar. Beni görünce birisi at artık güçlü olduğundan mıdır yoksa korkudan mı bıraktılar bilmiyorum. Atın ayağında 20 metre yakın bir ip hurkan vardı. At bu tarafa kaçtı, videosunu da çektim özellikle. Bu atları yakalayıp satanlar var bir kısım. Bir kısım da kesip ete karıştıranlar da var.
2: Bölgede yaşayanlar yılkı atlarının korunması için denetimlerin artırılmasını isterken olayla ilgili iddialar araştırılıyor.
8: Ben buradan tüm yetkililere sesleniyorum arkadaşlar, bu yaban hayatını koruyalım. Gereği neyse, cezası neyse yapılsın artık ya.
2: Sıcak havaların etkisiyle klima kullanımı artarken uzmanlardan önemli uyarı geldi. Sıcak hava dalgasıyla birlikte klima kullanımı artarken uzmanlar doğru kullanım konusunda uyarıyor. Beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Orhan Şen, klimanın boyun fıtığına neden olduğu yönündeki inanışın yanlış olduğunu söyledi.
9: Klimanın kendisi ayrıca soğuk olarak direkt üzerinize vurduğu anda
6: Çoğu sosyal medyada gördüğümüz şeyler bunlar. Klima işte boyun fıtığı yaptı. Hayır, klima boyun fıtığı hastalığı yapmaz.
2: Şen, klimanın doğrudan vücuda üflemesi durumunda özellikle kaslarda gerilme oluşabileceğini ve bunun boyun tutulmasına yol açabileceğini belirtti.
6: Klima eğer sizde inflamatuar hastalık varsa veya terliyseniz klimanın soğuğuyla beraber orada oluşacak olan spazm boyun ağrısı yapar. Boyun tutulması olarak adlandırılan kaslardaki spazm sonucu ağrı yapar. Bu bir boyun fıtığı ağrısı değil.
2: Klimaların kullanılmadan önce bakımının yapılması gerektiğini vurgulayan Şen, temizliği ihmal edilen cihazların enfeksiyon riskini artırabileceğini ifade etti.
6: Şimdi klimayla ilgili olarak en büyük zarar klimayı kullanmaya başlamadan önce temizliğini yaptırmaları gerekiyor. Temizlemezlerse orada biriken enfeksiyon yapacak olan mikroorganizmalar ağır akciğer hastalıklarına yol açabilir. Dolayısıyla ilk önce klimanın bakımı yapılmalı.
9: Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.

0: bahçesinde çok güzel bir bahçedeyiz. Bahçede. İlaç var mı Sevim abla? Hormonsuz, hijyenik.
1: Narin bu.
0: Narin. Kendi. Hem adı Narin hem kendi
1: evet,
0: Narin.
1: Evet. Ne yapayım oturup duran? İşleyen demir ışıldağı.
0: Aynen öyle.
1: Hiç paslanmak istemiyorum.
0: Yok. Sen kaç yaşındasın?
1: Ben söyleyeyim ya gar alıcı malıcı çıkar beni.
0: Bekar mıyız?
1: Evet.
0: Ben de bekarım. Bekarlık sultanlık mı Fidesz abla?
1: Evet.
0: Aa, vallahi.
1: Şaka dedim çalışıyor ya.
0: Nerede?
1: Çalışıyor. 37 yaşındaki kızımla.
2: Gündoğan'a bu köy, Gündoğan köyü Feslek köyünden ayrılmış. Buraya da köyün adına koymak için hükümet yetkilileri gelmiş, sabahleyin kalkmış, gün ilk buraya doğmuş.
0: Yoğurt kesiyoruz şu anda.
3: Süzdüreceğiz.
0: Süzdüreceğiz. 40 yıldır pazarcılık yapıyorum.
3: 40 yıldır pazarcılık yapıyorum ben. Sefe amcanın. Etçik kabı kuyruktur bu biliyor musun?
0: Kabı kuyruk?
3: Kabı kuyruktur bu. Hiç kendini şey sıkıp da canını sıkıp da o da bir iş yap veren demez. Evde öyle. Yapmayana emek yok.
0: Ya öyle yok.
3: 45 yılım nasıl geçecek? Su akar gider öyle ya. İşte öyle aktı gitti.
0: Nasıl tanıştınız Zeki amcanın?
3: Allah Zeki amcanın tanımayacak bir şey var işte. İşte bizim ev bak. Sabahla oradan kalkıyorsun Zeki amcanın görüyorsun burada.
0: Bari dedin uzağa gitmeyeyim. Evden uzaklaşmayayım. Zeki ile evlenivereyim mi dedin?
3: Evlenivereyim dedim. Üstünü kaldım.
0: Salatalık topladım tarladan.
4: Evet hepsini iş yapıyorum. Perakende olarak da. Ha toptan verdim iş halde o. Halde veriyorum da. Genelde cuma pazarında.
0: Maydanoz var dedin. Çökelek evet. Var, soğan var.
5: Evet.
0: Şöyle içini göstereyim size. Pirinç,
5: salça, biber salça.

0: Evet, burada çok güzel gözlü Azeri bir ablamı buldum.
1: Nereden buldun burayı?
2: Valla birilerinin araçlarıyla.
0: Buranın kültürüyle, sizin oranın kültürü.
2: Valla aynı desem yani aynı. Farklı değişen bir şey yok.
0: Buraya geldiğinde neleri bilmiyordun?
2: Valla her şeyi biliyordum.
0: Her şeyi biliyordun.
2: İman taş arımçalı.
1: Ablama görümce mi ya?
0: Şimdi sen bu köyün first lady'si olduğun için zor geçiyor mu? First lady'lik nasıl bir duygu?
3: Yani tabii ki zor geçiyor. Zor anamlar oluyor.
0: Yavaş. Yavaş git lan. Dur. Dur. Islık çalınca duruyor.
4: Aynen. Yani vatandaşımız güzel böyle gübresiz, organik zeti yerleştirmek için bir altyapısını başlattık. Yani güzel. Köyün her şeyi güzel de.
0: Zor bir iş mi abi?
4: Tabii ki. Sıcağı bak.
0: Mehmet abi, bunu başlatmak için ne diyeceğim?
4: Alıver yavrum.
0: Alıver yavrum. Baba yavaş git lan yavrum. Yavaş git demek için ne diyeceğim? Rırt rırt. Adurdu. Adurdu. Çok akıllı.
4: Gaz.
0: Gidiver yavrum. Evet, vişne reçelleri de sofralarınıza kolay gelmiyor. Ben yaylaya gidiyorum. Neden tepeye çıkıyorum? Çünkü çıkabildiğimi göstermek için. Allah! Çıktım. Ve çıktım, ne var? İyi bir ekşi. Bunun reçeli çok güzel olmuş.
3: Kıra kıra.
0: Evet.
3: Kıra kıra.
0: Evet. Sen biliyor musun? Ben yani zannettim ki ben biliyorum da öğreteceğim Allah.
3: Tütüncüler öyle diyor. Evet. Toprağımızda, havamızda tütün için uygunmuş. İnşallah bu sene göreceğiz. Hasatta belli olacak.
0: Evet, yavaş yavaş.
5: Ya yavaş yavaş gidiyor. Çok bir sıkıntımız yok yani. Eksiklerimiz tabii ki var. Daha da uğraşacağız. Daha da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.

0: Arçelik, Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu, Münir Özkul Sokak, No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71.
1: Evlenmek bir

0: takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Ama bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
2: LÖSEV hayat verir.
0: Evlenmek ve

takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı.

0: Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yıl 1954. Vakıfbank Türkiye'nin kalkınma rüzgarına güç vermek için kurulduğunda Türk sinemasında da onun rüzgarı esmeye başlamıştı. Yeniliklerin Bankası Vakıfbank ile Türkiye ilk otomobil gişeli şubesine kavuştuğunda Asya ile Avrupa'da birbirine kavuşuyordu. Sporda ülkemizin gurur kaynağı olacak Vakıfbank Spor Kulübü 1986'da kurulduktan kısa bir süre sonra Vakıfbank ilk yurt dışı şubesini 90'ların başında New York'ta açıp dünyaya açılmıştı. Bu sırada Barış Manço şarkılarıyla sınırları çoktan aşmıştı. Biz 72 yıl boyunca nice güzel anlara şahitlik ettik. Daima ülkemizin yanında, finansın merkezinde olduk. Bundan sonra da hep birlikte nice güzel anlara, nice güzel yıllara. Vakıfbank, daima seninle.
2: Biliyorsun değil mi?
3: Aydın'da lezzetin, tazeliğin ve güvenin yeni adresi GOP Kuru Yemiş. En kaliteli kuru yemiş çeşitleri şimdi sizlerle buluşuyor. Konya'nın bereketli topraklarından

meyvelerden yöresel ürünlere, doğal incirden seçkin zeytin ve zeytinyağlarına kadar birbirinden özel lezzetlerde GOPKURU Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Kalite, tazelik, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Aydınlı

Evet, bölgenin lider frekansı 100.5 IFM'den herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Türkiye Vesio saati 18.51 ve birbirinden güzel parçalar kulaktan dolaşmaya devam ediyor.

Evet, bölgenin lider frekansı 100.5 FM'de birbirinden güzel parçalar kulaktan solaşmaya devam ediyor. Türkiye ve Söz saatleri 18.52. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir yıldız silme çalışması gelecek bu güzel parçamız. Özellikle ama özellikle şu anda bizleri dinleyen Selviye ve tüm arkadaşlarına, bizleri dinleyen tüm herkese özellikle armağan olsun. Kendisi biraz delidir ama ne yapsa yeridir diye söyler atalarımız, değil mi? Evet. Özellikle Selvi için ve arkadaşları için bu güzel parçayı dinliyoruz. Arkasından yine buradayız.

Aşklar hep yalan, hep dolan diyor. Artık aşklar bile para üzerine kurulduğu için, değil mi? Aşka mı inanacağız, paraya mı inanacağız bilmiyorum. Biz artık herhalde paraya tapan kişiler olduk diye düşünüyorum. Değil mi? Diğerleri mi? Evet, herkes paraya tapıyor. Bu aparatörü sen mi taktın gene? Ya sesimi duyamayınca ben, olmuyor böyle yayıncılık. Bu arada güzel bir parça. Özellikle demişler ki sana armağan olsun denmiş. Hasan Reis'e armağan olsun denmiş. Özellikle Selvi demiş ki sana ve Hasan Reis'e armağan olsun demiş. Hasan Reis dinliyor mu şu an orada bilmiyorum ama ona da sevgiler, selamlar olsun kendilerine. Dün çok güzel bir host sohbetlerimiz vardı. Hatta biri kepçe mepçe diyordu ama pek kendimi odaklayamadım yani. Bir kepçemiz olsaydı keşke verseydik, o kadar da üzüldüm açıkçası. Hasan Reis ve bizim için istemişler. Selvi özellikle belirlemiş bunu. Gönderelim hadi bakalım. Derya Ulu ve Şımarık geldi.

Ben şımarık insanları sevmem diyor ama bu hayatta herkes şımarık insanları sever diye düşünüyorum. Ben ne yapayım biliyor musun? Şimdi ne yapıyoruz, hazır olun. Hazır mıyız? Bütün bu hani sabah yaşadığımız stres, böyle ani yükselişler, düşüşler, hepsini bir kenara bırakalım. Bazı arkadaşlarımız da ne oldu? Tabii ki aksiyonlar yaşadı. Nasıl? Yalan yanlış konuşunca ne oluyor? Aksiyonlar yaşıyor. Bol bol aksiyon yaşadı kendileri. Özellikle tüm aksiyon yaşayanlara güzel bir roman göndereyim, oynasınlar diye düşünüyorum. Bu arada MRC Bulut Özel Güvenlik Hasan Beylere de sevgiler selamlar olsun. O da bizi dinliyormuş. Artık gülüyor mu ne yapıyor bilmiyorum ama sevgiler selamlar olsun. Yarın kahve içmeye gelirim. Muhakkak kahve içmeye gelirim. Bilginiz olsun. Evet, devam edelim hemen, şöyle bakalım ne gönderelim diye bakarken aslında şöyle bir hareketli parça yapalım diyoruz. Çünkü hava sıcak değil mi? Havamız gerçekten sıcak, klimamız yok. Klima alacak olan değerli sponsorumuzu bekliyoruz. Ege Radyo'nun dinleyebileceğin en çatlak, en manyak radyocu burada. IFM'de sizlerle, sesimizin solumuzun ulaştığı her yere kucaklar dolusu sevgiler selamlar olsun. Aydın'ın tüm ilçelerine tek tek saymak istemiyorum, sayamıyorum çünkü. Karışıyor ortalık. Hani Karacasu, Bozdoğan, Buharkent, Nazilli, Söke, Kuşadası, Didim. Her yeri saymak ister gönlüm ama Yeni Pazar. Sayamıyoruz abi, karışıyor gidiyor yani. Bazıları aklımızı alıyor bizim.

0: geldi.
1: O zaman ben sizi bir oynatayım hemen. Onun sonrasında yine burada olacağız. Radyolarımızı yeni açan herkese sevgiler, selamlar olsun. Restel başlıyor. 19.30 itibariyle her zaman olduğu gibi yine belli zaten program formatımız ama şöyle neşemizi bir bulalım. Yemekleri yiyenler varsa hemen ne yapıyoruz? Yediğimizi eritmemiz lazım. O yüzden ne yapıyoruz? Hiçbir şey kafaya takmayıp oynuyoruz. Oynamak isteyen tüm herkesi sahneye bekliyoruz. Haydi bakalım. Özellikle Hasan Beylere.

Abi şimdi bu şarkının arkasına bir de nerede yedim paraları gelmez mi ya? Vallahi çok güzel gider. Roman havası isteyenler, roman havası hasreti çekenler. Buyursunlar. Nerede yedim paraları söyle diyor. Paraları zaten yiyorlar yiyorlar, bize en son getiriyorlar ya vallahi. Kimse bizi denize götürmüyor. Kimse bizi havuza çağırmıyor. Abi gel mangal yakalım bile diyen yok ya. Vallahi var ya.

Dedik ki şimdi bir isteğimiz var, onu göndereceğiz özellikle. Bir bitmediniz diyor valla, artık neye bitmediler ne yaptılar bilmiyoruz ama bir bitmediniz demişler, onu bir gönderelim İzel yorumuyla. 0532 686 7837 WhatsApp iletişim hattımız.

Bu hayatta bazı şeyleri duymamak lazım değil mi? Hele ki böyle sıkıntılı şeyleri duymayın ya valla. Kulaklarınızı kapatın. Sanki başka diyarlardaymışız, eğleniyormuşuz gibi düşünebilirsiniz.

Ya kafamda çok güzel şarkılar vardı ama buraya gelince böyle gidiyor hani, bazen telefona geldiğinizde unutuluyor da. Aynı yani. Şu an bütün şarkı kataloğum gitti. Bazılarıyla uğraşmaktan.

Bu arada Emirhan Selen'e, tüm Selen ailesine de sevgiler, selamlar olsun. Tüm koldaşlara da sevgiler, selamlar olsun. Neredeyiz, nerelerdeyiz?

Oynayanlar oynasın, çekemeyenler kıskansın. Orta yerinden çatlasın. Valla sesi alamıyorum. Şuna kulaklıktan ses alamıyorum. Monitörden ses yok. Sponsor arıyorum ben kendime ya. Valla sponsor arıyorum.

Bu arada kepçeci var bir tane kepçeci. Adını söyleyeyim mi bilmiyorum, duyuyor mu şu an ama. Abi kepçe. Rüyamda kepçe gördüm ben. Şöyle kepçe süreceğim, böyle kepçe süreceğim. İşte şöyle istedim, böyle olmadı. Şu olmadı, bu olmadı derken. Yani aklıma böyle hep kepçeler geldi akşam uyurken. Ulan dedim keşke kepçem olsa da buna versem. Biz de kurtulalım, o da kurtulsun diye. Düşüncelere kapıldım. Yalan değil. Yanıyor. Her yer yanıyor. Vallahi ya sıcak ya. Güneşte fazla dışarıda kalmayalım arkadaşlar. Gölge ağaç kenarları olur. Dağ tepe taş gölgeler. Buraları tercih edelim lütfen. Sonra hasta olursunuz maazallah, dersiniz senin yüzünden.

Maşallah. Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyuna.

Bu arada duymamış, adını söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Bak kepçeci güzeli diyeceğiz, kepçeci diyeceğiz sana. Zaten kepçe alacağız sana, en sonunda bir tane kepçe alacağız, seni göndereceğiz. Nasıl çalışıyorsan çalış kepçeyle. Bir de ufak kepçe istemem diyor. Bunu da hani buradan belirtelim. Vallahi bak. Ama kepçesi olan varsa bize bir kepçe gönderebilirse bir hafta filan kendisine eğitim vereceğiz. Rüyalarımıza giriyor her gün kepçeler. Evet, Türkiye Vesio saatlerimiz 19.24. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Bizler buradayız. Allah neşemizi bozmasın. Değil mi? Amin deyin oradan bak. Özellikle ama özellikle Selvi ve neydi ya, bir dakika bakıyorum. Ha, Esra'ya. Kepçeci güzeli Esra'ya. Özellikle kendisi gerçekten kepçeyle alakalı böyle çok güzel şeyler anlatınca insanların böyle sabah ne konuştuysa akşam rüyasına gelirmiş ya. Abi öyle oluyor ya. Ama inan kepçem olsaydı verecektim ya. İnanın valla kepçesi olan varsa bize versin şöyle bir hafta emanet. Biz kullanır geri getiririz. Yani her şeyi biliyor işte, şu kepçe olursa yan yatar, takla atar, batar, çıkar. Dedim Allah Allah. Oy maşallah. Bu arada MRC Bulut güvenliğe sevgiler selamlar olsun. Orada bizi dinleyenlere de kucaklar dolusu sevgiler selamlar. Aydın'dan. Yakınlardan değil yani, uzaklardan.

Baksınlar baksınlar da ben şöyle bir şarkı göndereyim. Bir şarkı hemen kısaca gelsin şöyle kulaklarınıza. Bir müjgan diyelim. Müjgan müjgan. Düğünü olan, eğlencesi olan beni çağırabilir. Bu sıralar zaten sıcaklardan yokum abi ben. Morallerim falan hep sıfır. Neyse bakalım bir müjgan diyelim. Hep birlikte oynayalım, neşemizi bulalım. Ondan sonra tekrardan buradayız.

Ulaş Tekeş Reis'e de gelsin. Değerli eşine, yengemize de gelsin. Sevgiler, selamlar olsun. Değerli reisimiz Ulaş. Sevgiler, selamlar olsun Reis Ulaş Tekeş'e.

Ya bu arada böyle yayına girdiğimde çok mu Ankaralı olduğumu belli ediyorum ben ya. Vallahi. Müjgan'a ne yaptık? Düğünlerde halay başı yaptık vallahi. Hep Müjgan oluyor nedense. Özellikle düğün olursa düğünde bir tane Müjgan'ı halayın başına koymam lazım. Olmaz yani böyle. Hazırsak birazdan başlıyoruz. Başlıyoruz vallahi başlıyoruz. Çağlar Başkan oynuyor bir yandan. Hepimiz oynuyoruz zaten. Moral bozmak yok. Oynayın abi. Ama dediğim gibi davet vermek isteyen, hani havuza götürmek isteyen, denize götürmek isteyen arayabilir. Ben gelirim, boşum yani. Çekinmeyin, çekinmeyin. Ben de bir insanım.

Evet, artık ne yapalım? Ne yapalım? Hatırlatmalarımızı yapalım. Şimdi artık IFM frekanslarında 19.30 itibariyle canlı bağlantılarımız oluyor. Tabii ki bu saatimizin özel bir anlamı var. Tüm kader mahkumlarına özellikle sesleniyoruz. Kader mahkumları bu programa bağlanıyor 19.30 itibariyle. Tabii ki saat 21'e kadar canlı bağlantılarımızla yayınımız devam edecek. Bilginiz olsun. Sizler bizlere 0532 686 7837'den gönderiyorsunuz. Geliyor mesajlarınız. Hemen şöyle sistem hazırlığı yapalım. Ondan sonra ne yapalım? Canlı bağlantılarla devam edelim Arıza Show'da. Bu arada programla alakalı istek, öneri, şikayetlerinizi lütfen ama lütfen Instagram'dan DJ Baykeleş, yani DJB'ye Keles yazıyorsunuz. Zaten karşınıza hemen DJ Baykeleş'te Arıza Show diye bir sayfa çıkıyor. Oradan bu programla alakalı ne yapıyorsunuz? Bilgileri ulaştırıyorsunuz. Haydi bakalım. Hani istek, şikayet ne varsa abi. Aklınıza ne geliyorsa.

0: Bu saat itibariyle sistem açık. Hadi bismillah diyelim, evet. Hemen ilk başta her zaman gelir Nazilli. Başı çekeriz diyor Nazilli. Ha, ne demiş? Mesajlar geliyor, mesajlar sıraya yazdık. Sıra geldiğinde mesajları da sizlere söyleyeceğim. Hazırsak ilk canlı bağlantımızı, ilk konuğumuzu alıyoruz. Kim geliyor acaba? Nazilli'den bakalım kim o? Alo.
1: Alo abi, selamünaleyküm, yayınlar.
0: Allah razı olsun. Kimsin?
1: Mustafa Yüksel abi, Nazilli.
0: Mustafa Yüksel.

0: Gene ilk geldim diyorsun yani.
1: Abi 5 oldu.
0: 5 oldu maşallah, Allah nazar değdirmesin. Artık bir tepsi tatlıyı alırız.
1: Hayır sınavı sıkıntı yok. Tatlıya sıkıntı yok.
0: Eyvallah, iyisin değil mi?
1: Sınavı iyisin. Vallahi... İyiyim abi, Allah'a şükür.
0: Ben iyiyim. Sürüyoruz çok abi, şükür.
1: Salgın var ama açıkta.
0: Salgın mı var? Aman dikkat ha. Salgına abi yakalanıp da şu var ya, yaz günü hasta olmak da çok kötü bir şey biliyor musun?
1: Abi 2 hafta oldu, 2 haftadır iyileşemem ben ya.
0: Oo, dikkat et. Vallahi dikkat et çünkü sıkıntı.
1: Ölüyoruz ya. Vallahi çok kötü.
0: Yani dikkat
1: nasıl
0: et.
1: Nasılsın abi, iyisin değil mi?
0: Şükür şükür ben çok iyiyim. Kimleri sayacağım bakalım sen?
1: Abi öncelikle buradan yeğenlerin ismini geçirmek istiyorum. Şu an beni dinliyorlar.
0: Evet.
1: Poyraz, Mervit. Ondan sonra abi bayağı koşuyor, sesleneceğim buradan. Elveda Karta. Elveda, bugün mektubun geldi. Ben bugün geldim mektubun. Salim paket gitti Burdur'a. Yusuf'ta talih oldu. Dediğin kişiyi de soru verdim. Aydın kapalı yatıyormuş. Ondan sonra bayağı konuşacağız. Denizcik nereye gelsin? Bir de G18 konuşu yapmakta olan Suat Buluma sesleneceğim. Suat, mektubun geldi bugün. Nevzat Türkmen dün talih oldu. Serdal Demir paket gitti Burdur'a.
0: Evet.
1: Öyle. Ondan sonra G15 konuşu yapmakta olan Cemal Çadırcı, Ekrem Beyazuman, Ethem Beyazuman, Hamdi Samet Yalandoğlu, Ediz Borut, Erol Könü, Onur Şahit, Cüneyt Küçük, Hakan Çiftçi, Hasan Ahmet, Kerem Sükesici, Yaşar Türkoy, Erol, Musa Karan, G18 koğuşunu yapmakta olan Ahmet Kızıltay, Serkan Karatay, Çağlar Sarı, Mehmet Emin Ekici, Taner Oraz, Ali Kara, Suat Bulum, Mutlu Dursun, Eren Açıkyer, Yüksel İksoy, Aram Şükrü, E1 koğuşunu yapmakta olan Şener Baştan, 60 Dayı, Emin Şahan, Halo, ondan sonra G10 koğuşunu yapmakta olan Mert Can Balcı, Batuhan Balcı, Meydancılar Kralı Ümitlere, D3 koğuşunu yapmakta olan Akın Demir, B8 koğuşunda yapmakta olan Cem Bilgi, Murat Bilgi, Selçuk Bilgi, E2 koğuşunda yapmakta olan Burhan Ettin Boycu, Namur Diyar Sattam, Eşler Süren Akaradaş. Abi istek vereceğim.
0: Nedir o?
1: Patron ölebilirim abi.
0: Patron.
1: Aynen, bunu Suat bunu istemiş benden, mektup gönderdi, mektubunda istemiş.
0: Tamam.
1: Bu parçam ona gelsin abi.
0: Tamam o zaman, gelsin ona. Bu kadar mı?
1: Sinan Kıvcı'ya da gelsin. Burada açıkta yapmakta olanları sayayım abi.
0: Hızlıca sayalım hemen.
1: Çağlar Başkan, İbrahim Kıvcı, ondan sonra Turan Salkıntaş, Hacı Vuro, Mazlum Özer. Bizim koğuş temsilcisi de pek temsilci mi, değil mi, belli değil.
0: Evet, var mı başka?
1: Bu kadar abi, canlı sağlığı son isteğim.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Sen de abi, görüşürüz.
0: Sağ olasın. Gel Gümüle gel. Nereye gelirsen gel. Allah'ın izniyle gel değil mi ya? Bakalım hemen hatta kim geldi? Ana hatta geldi. Şansını kaybetti gitti ya. Aha gene geldi, dur dur. Bakalım. Hatta kim geliyor? Şöyle hemen bir bakalım hızlıca. Alo.
2: Alo.
0: Evet. Kimle görüşüyoruz?
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldi.
2: Hoş bulduk efendim. Nasılsınız?
0: Çok şükür bizler iyiyiz. Sizler nasılsınız?
2: Çok şükür iyiyim.
0: Allah iyilik versin o zaman. Kimlere sesleneceğiz?
2: Kapalı'da E3 koğuşunda olan isimlerini sayıyorum.
0: Evet.
2: Hasan Kurt, Hüseyin İmer, Beytullah Gürbüz, Vedat Berak, Yaşar Kılınçer, ondan sonra Vural Yılmaz, Özgür Asatekin, Tuncay Sosa, Özgür Gürsoy, Şenol Pidan, Murat Şimşek, Berçi diyoruz biz ona.
0: Evet.
2: Uğurcan Coşkun, Uğur Coşkun. Ondan sonra Hakan Sezgin.
0: Evet.
2: Ondan sonra Serkan Aydın, Kadir Alparslan, Ali Rıza Gülen. Ayrıca Burhan Acar'ın bu saydıklarımına ayrı ayrı selamı var.
0: Aleyküm selam.
2: Bir de açık cezaevinde yatan A2-3 koğuşundaki arkadaşlarım var. Sevdiğim bir kardeşim Vedat Kılıç Aslan, ondan sonra Sergen Ceyhan, ondan sonra Mehmet Erdemir, Başkan Rızvan Günay, Tugay Kurt, Fehmi Kaptıkaçtı, Cengiz Karataş. Bir de Sergen Ceyhan'ın D1'de yatan bir arkadaşı var, Hilmi Ceyhan, ona
0: evet
2: da selamı var.
0: Tamam.
2: Yani bu kadar.
0: Tamam. Şimdi ne göndereceğiz?
2: Ayrıca benim özellikle Hüseyin İmere'ye, Beytullah Gürbüz'e, burada Vedat Kılıç Aslan'a, bunlara ayrı ayrı selamlarım var. Selamı alırlar inşallah.
0: Aleyküm selam.
2: Aynur Polat'tan isteyebilir miyim?
0: Tabii ki. Aynur Polat hangi parça?
2: Esmere.
0: Esmere. Tamam, yazdım onu. Bu kadar mı?
2: Teşekkür ederim. Şimdilik bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet olun.
2: Diliyorum.
0: Kendinize iyi bakın.
2: Allah razı olsun. Herkese selamlar, saygılar.
0: Allah'a emanet.

0: Evet, devam ediyoruz. Bu arada Reis Ulaş Tekeş'e de kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Geldi mesaj, geldi. Evet, Reis Ulaş Tekeş'e de kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Hiçbir yayında bizi yalnız bırakmıyor valla. Sevgiler, selamlar ona. Bakalım hatta kim geldi hatta.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Abi Nazil Açık Cezaevinden arıyorum, İbrahim Kılıcı.
0: Evet İbrahim, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, ne yapıyorsun, nasılsın, inşallah iyisindir.
0: İyiyim çok şükür, sen nasılsın?
1: Vallahi ne yapalım abi, cezayı bitirmenin derdindeyiz.
0: Biter Allah'ın izniyle ya, hangi ceza kalmış
1: Allah'ın
0: ki bu?
1: Allah'ın izniyle biter abi ya.
0: Biter ya, biter, kafayı biter. Takma ya.
1: Aynen abi, olur biter. Abi ben John 4 koğuşuna seslenmek istiyorum ya.
0: Hadi seslen bakalım.
1: John 4 koğuşunda olmak, yatmakta olan Sinan Kıvcı abime gelsin özellikle. Ne yapıyorsun abi, nasılsın, inşallah iyisindir. Vallahi aynı bildiğin gibi abi. Nasıl biliyorsan biz de aynı öyleyiz işte, yatıyoruz. Ondan sonra Onur Dal Kıran'a gelsin, John 4 koğuşunda. Cengiz amcaya gelsin, Fethi Coşkun'a gelsin, Taner Tunç'a gelsin, Şirin Tunç'a gelsin. Evet. Ondan sonra Yasin Altınbaş'a gelsin. Ondan sonra kim var, Batuhan Şaş'a gelsin. Ondan sonra abi D1 koğuşuna geçelim abi. D1 koğuşunda yatmakta olan Süleyman Erçik dayıma gelsin. Muko Başkan'a gelsin. Davut Bozit'e gelsin. Ondan sonra D4'e geçelim abi. D4 koşuda yatmakta olan Gökhan Erdin'e gelsin. Ondan sonra Umut Aydın'a gelsin. Evet. Sancı Ünal'a gelsin. Ondan sonra C7 koşuna geçelim abi. C7 koşunda yatmakta olan Emre Gümüş'e gelsin abi.
0: Evet.
1: Ondan sonra Umut Akdemir'e gelsin. Tekin Akdemir'e gelsin. Mehmet Yüreğe gelsin. Kasap Dayı'ya gelsin. Selami Kasap'a gelsin. Ondan sonra Suat Bulun'a gelsin.
0: Evet.
1: 18 koğuşunda. Ondan sonra abi başka neresi kaldı? Ve 6 koğuşunda yatmakta olan Oğli'ye gelsin. Oğli Ergün'e gelsin.
0: Evet.
1: Onur Görgülü'ye gelsin. Ondan sonra devam 8 koğuşunda yatmakta olan Mahmut Gülsidan'a gelsin abi. Ondan sonra başka vallahi abi yine John 4 koğuşuna gelsin. Özellikle Sinan Kılıcı abime gelsin abi.
0: Tamam.
1: İsteyeceğim şarkıda.
0: Evet.
1: Abi açığı da sayam, ondan sonra şarkı isteyeyim. Ya.
0: Fark etmez, kimi sayarsan say. Ne sayarsan say diyor ya Azer.
1: Serkan. Şan'a gelsin.
0: Tamam.
1: Berberler kralı abi kendisi.
0: Berberler mi?
1: Berberler kralı abi kendisi. 10 numara berber tıraş yapıyor ya.
0: Ula benim saçlar da uzadı, kesecek adam bulamıyoruz. Sıra abi. Bulamıyoruz ya.
1: Dışarıda nasip olursa yaptırıverim abi.
0: Eyvallah.
1: Ondan sonra yetimlerin babası Kudret Elçi'ye gelsin abi. Ondan sonra Dezde oğlum Necat'a gelsin. Yine
0: evet.
1: Dezde oğlum Mehmet Elçi'ye gelsin. Mustafa Yüksel'e gelsin. Ondan sonra Allah abi başka hiç kimse yok. Tolga abiye de gelsin, Tolga abiye.
0: Evet.
1: Abi isteyeceğim şarkı abimle Aydın'daki Kapalı'da yatmakta olan özeline gelsin. Sinan Kılıcı abimin özeline gelsin. Tahir Uçar, sen ol başımın tacı.
0: Tahir Uçar, sen ol başımın tacı.
1: Aynen abi.
0: Tamam.
1: Abi kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Seni
0: sen de
1: abi.
0: Kendinize iyi bakın oralarda, Allah'a emanet.
1: Tamam abi, görüşürüz.
0: Vursunlar seni diyor, vursunlar. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet, canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Türkiye Vesto saatleri 19.43. Ulaş Tekeş'e de sevgiler selamlar olsun. Bakalım hatta kim var. Alo.
2: Alo, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Nasılsın Keleş abicim?
0: İyiyim ben, sen nasılsın?
2: Valla biz de nasıl olalım, valla bomba gibiyiz. Şeylerdeyiz, dağlardayız abi.
0: Ne güzel işte, hangi dağlar?
2: Çilelik dağındayız abi, dağlarda.
0: Ne güzel işte.
2: Çilelik, ormanda.
0: Temiz hava değil mi?
2: Oo süper abi ya. Mandıra'dan geldik bugün.
0: Oh iyi. Geziyorsan dağları sıkıntı yok. Geziyorsan sıkıntı
2: İyiyiz
0: yok. Gün geçsin.
2: İyiyiz abi vallahi. Sen nasılsın?
0: Şükür. Ben de sıcaklarda eriyorum.
2: Sıcaklarda değil mi? Abi zamanında biz de sıcaklarda.
0: Ya bir klimacı.
2: Değil.
0: O değil, bir klimacı tanıdık bulamadık ya. Bir klima versin.
2: Buluruz abi, sen Valla kırmızı. Çin'den gönderelim abi sana bir kırmacı.
0: gelmeden arasın evet. Ama önce bir konuşmamız lazım klimacıyla.
2: Aynen abi.
0: Kimlere sesleneceksin?
2: Valla biz ormana geldik abi, biliyor musun?
0: He, sen ormana gittin artık yani.
2: Ya Çin'e dedik ormana geldik, dedim biraz çalışalım.
0: Tamam.
2: Biz çıkalım bir evveli.
0: En iyisi ya, ne yapacaksın? Tabii çıkınca da benim gibi bir cezam var. Tatlı cezası falan evet. Oluyor ya ondan.
2: Evet abi.
0: Değil mi?
2: 20 ay cezamız kaldı abi ya. Ona yatacağız.
0: Ne olacak 20 ay ya? Gözünü kapat aç. Askerlik gibi düşün ya.
2: 15 sene bitmiş abi. 20 ay mı bitmeyecek?
0: Maşallah 20 ay nedir ya?
2: Evet, 15 senenin yanında 20 ay nedir bizim için? Yat kapat, göz kapan, bitti.
0: Aynen öyle ya. Ne olacak ya?
2: Neyse abi, ben bir sevdiklerime seslenim.
0: Hadi seslen bakalım.
2: Aydın etip kapalı cezamda yatmakta olan aslan yerim sefa kurtulana. Öncelikle bir istemiş olduğum parça. Bir 50 yeğenim. Gözlerinden öpüyorum Sefa. Telefon görüşü yazma. Ben ormana geldim. Çin'deyim. Yazsan da kabul etmezler. Ben seni buradan ararım. Sıkıntı yok. İstemiş olduğum parça yeğenim Sefa Kurtulan'a gelsin. Aslan yeğenim Fatih Bozit'e gelsin. Onlar buradan çok çok sevgiler gönderin. Saygılar. Kardeşim Çelebi Karateş'e gelsin.
0: Evet.
2: Kardeşim Adil Eksen'e gelsin. Teyze oğlum Poyraz Gülfiden'e gelsin. Ona da buradan çok çok sevgiler, saygılar gönderiyorum. Teyze oğlum Şahin Şeliman'a gelsin. Abim Mustafa Kurtulan'a gelsin. Abim Barış Kurtulan'a gelsin. Abim Dursun Kanat'a gelsin. Cavit Bozdere kardeşime gelsin. Yeğenim İrfan Kurtulan'a gelsin. Sarı, senin de gözlerini çok çok öpüyorum. Kendine iyi bak. İnşallah en kısa zamanda çıkacaksınız. Kafana hiçbir şey takma. Amca oğlum Mursal Kurtulan'a gelsin. Ona da buradan sevgiler, saygılar gönderiyorum. Dayım Ali Rıza Gülen'e gelsin. Ona da buradan çok çok sevgiler, saygılar. Ellerinden öpüyorum daha iyi senin de. Kendine iyi bak. Amca oğlum Ali Kurtulan'a gelsin.
0: Evet.
2: Kardeşim Sebo Yüreğin'e gelsin. Ona da buradan çok çok sevgiler gönderiyorum. Saygılar gönderiyorum. Sebo, kendine iyi bak kardeşim. Oda numarası verdim, gelmediniz. Bekledim. Hüseyin Şeliman, sana da sesleneyim buradan. Oda numarası verdim. 09'a gelin. Saat 7 ile 6 dedim, gelmediniz.
0: 7 ile 6
2: yarın
0: 0
2: gelin, muhakkak bekliyorum.
0: 7 ile 9 arası gelin ya.
2: Gelsin abi, bekliyorum.
0: 09 bak, konuşacakları ya. Var, toplantı yapacak adam ya, gelin ya. 09 bak. Ha, 6 ile 7. Ha,
2: evet abi.
0: 6 ile 7 arası gelin buna ya. 09 bak, tuşlamayı unutmayın.
2: Gelsin abi ya, oda numarasını bekliyoruz, kimse gelmiyor.
0: Tamam.
2: O yüzden bekliyoruz bedava, boşu boşuna.
0: Anladım. Sağlık olsun ya, bekleyerek geçsin zaman ya.
2: Bazen abi ya, biz gene ön uyarıda bulunalım. Gelmese de canlar sağ olsun, gelmese de canlar sağ olsun.
0: Tamamdır.
2: Neyse, açık cezaevinde yatmak olan Çin'de. Kardeşim Mert Hazır'a gelsin. Halil Gecekuşu'na gelsin. Abim Barış Kurtulan'a gelsin. Kardeşim Uğur. Ortaklarla kardeşim Uğur'a gelsin.
0: Evet.
2: Vallahi işimiz Nazilli eğitim kapalı cezaevinde yatmakta olan kardeşim Davut Bozit'e gelsin. Ona da buradan çok çok sevgiler, saygılar gönderirim. Denize'ye bakın. Kardeşim Deniz Ege'ye gelsin. Teyze oğlum Mahmut Gülfiden'e gelsin. Denizli kardeşim Oktay Mutlu oğullarına gelsin. Ona da buradan çok çok sevgiler, saygılar gönderirim. Denize iyi bakın kardeşim. Bütün Denizli kardeşlerime gelsin. Çin'e cezaevindeki bulunan bütün kader mahkumları Çin'e kardeşlerime gelsin. Teyze Fova Emir.
0: Tamam. Hiçbiri
2: sayamadım. Buradaki arkadaşlarıma, dostlarıma gelsin abi. Bayanlar koğuşuna yatmakta olan teyzem, halamın kızı Duzu Demircan'a gelsin. Ona da buradan çok çok sevgiler, saygılar gönderiyorum. Kendine iyi bak Duzu. Senin de kafana hiçbir şey takma. İnşallah en kısa zamanda çıkarsınız. Dayım Fesi Aydın dayıma gelsin burada. O da başımızda. Ormanda abi. Çalışıyoruz beraber.
0: Tamam.
2: Valla diyeceklerim bu kadar abi.
0: Tamam, bu kadarsa.
2: Şu anda abim Hüseyin işten.
0: Evet.
2: Bir de söyleyeceğim. Abim Hüseyin işten şu anda ağacın altında oturuyor abi, çamların altında. Ona da buradan çok çok sevgiler, saygılar gönderiyorum. Şu anda çayımızı, kahvemizi içiyoruz abi, ağaçların altındayız.
0: Oh, keyif atıyorsun orada. Keyif yapıyorsun ya. Sonra diyorsun ki benim 20 ay biter mi? Ya bırak Allah aşkına.
2: Ne yapalım abi şimdi? Beklediğimiz zaman geldi şu anda. O zaman abi. Kardeşim Kemal Kaya'ya gelsin. Ona da buradan çok çok sevgileri, saygıları gönderirim. Abi Merdivan Kaya'ya gelsin. Kardeşim Baklı'ya gelsin. Yılmaz'a gelsin. Abi dayım Feysli Aydın'a gelsin son olarak. Diyeceklerim bu kadar abi.
0: Tamam.
2: Vallahi isim gelmiyor abi. Kimi sayayım yani?
0: Boş ver, yeter gari, bu kadar saydın zaten. Onlar yeter seni saysın abi. Biraz da.
2: Azıcık da onlar beni saysın değil mi
0: abi? Abi canım bak, seni odada falan bekletiyorlarmış. Biraz da onlar saysın.
2: Doğru söylüyorsun abi ya. Vallahi billahi doğru söylüyorsun.
0: Var mı başka bir şey?
2: Abi istek. Diyeceklerim bu kadar abi. İstek başlama geçeyim.
0: Hadi söyle onu da.
2: Abi Ankara'dan istem bugün ya. Tahir'den istem miyim? Tahir'den istem abi ya.
0: Tahir'den hangisi?
2: Tahir Uçar'dan. Sarılara boyamışım saçını. Öncelikle bu parça asla yiyelim. Sefa Kurtulan'a gelsin. Ondan da çok sevdi annesi Dudu Demircan'a gelsin. Allah'a emanet olun. Bayanlar Koğuş'a yatmakta olan Dudu Demircan halamın kızının ve Koğuş arkadaşlarının abla ve anne kardeşlere gelsin. Diyeceklerim bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet olun. Sen de Allah'a
2: emanet. Zamanda görüşmek üzere.
0: Görüşürüz. Kendine iyi bak. Allah'a emanet.
2: İyi akşamlar abicim. Görüşürüz.
0: Bu arada Ulaş Tekeş ve değerli eşine sevgiler, selamlar olsun. Tüm güzel parçalar Reis Ulaş Tekeş ve değerli eşine, canından çok sevdiği değerli eşine özellikle geliyor. Tüm güzel parçalar ve canlı ile devam ediyoruz. Canlı. Bakalım kim geldi? Alo.
3: Alo. Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk abi. Nasılsın abi?
0: Allah'ıma bin şükürler olsun. Çok iyiyim. Sizler nasılsınız?
3: Allah iyilik versin. Biz de elhamdülillah iyiyiz abi.
0: Allah iyilik versin.
3: Amin cümlemiz abi. Ben abi Aydın Açık'tan arıyorum da, ben Akın Aydın'ın namı diğer Akıncı Bey.
0: Evet.
3: Ben bir istek şarkısında bulunacaktım da abi.
0: Tamam, bulunalım hadi.
3: Ankaralı Engin Can'dan abi, tamam mı? Ankaralı Engin Can'dan.
0: Evet.
3: Sana değil kaderime dargınım.
0: Sana değil kaderime dargınım.
3: Öte gideyim bir beyler. Hiç anlayış yok sizde be.
0: Bizim kaderimiz gülmüyor değil mi hiç? Abi. Yok ne kusuru, kaderimiz gülmüyor değil mi bizim hiç?
3: İstek parçamı yazdın mı abi sen beni?
0: Yazdım. Sana değil kaderime dargınım diyor.
3: Aynen abi.
0: Kader yok ki bizde zaten. Kadersiz doğmuşuz biz.
3: Aynen. Doğru söylüyorsun abi. Eyvallah. Abi şimdi bu istek parçam benim.
0: Evet.
3: Lan girmeyin bari. Abi bu arkadaşlar biraz karıştırıyor tarafı. Biliyorum, kusura bakma gari.
0: Sıkıntı yok. Hadi sen
3: abi,
0: hemen.
3: Abi söyleyeceğiz niye? Siz baskı yapıyormuş ki ya. Abi. Abi.
0: Evet.
3: Sana değil kaderime dergin şarkısını.
0: Evet.
3: Sadece ve sadece kardeşim Bayram Aydoğdur için. Namı değil. Çukuli'ye istiyorum abi. Bu kadar.
0: Bu kadar mı?
3: Hadi Allah'a emanet.
0: Allah'a emanet, görüşürüz.
3: Hadi kolay gelsin.
0: Allah razı olsun. Özellikle ama özellikle Reis Ulaş Tekeş'ten canından çok sevdiği bir tanecik eşine tüm güzel parçalar armağan oluyor ve devam ediyoruz canlıyla. Sizler ne yapıyorsunuz? WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Haydi bakalım. Gelsin bir canlı bağlantı. Alo.
4: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam.
4: Nasılsın abi? İyisin abi.
0: İyiyim, böyle çok durgun geliyorsun ya. Biraz neşelen böyle.
4: Abi telefon arızalı ya bizim.
0: Ya o telefonu var ya, o telefonu kır sen. Sen o telefonu kır, ben Cimer'e yazarım.
4: Kaçıncı arıza yaptım, tamir yap ilagine uygun arıza yaptım.
0: Dur ben o zaman sana Türk Telekomcu bulayım, yapsınlar.
4: Tamam abi.
0: Eyvallah.
4: Abi Aydın Nazil yapmakta olan kardeşim Ahmet. Biladerim Ali Ber Küçük, Onur evet. Deniz abim, Şakir Yıldırım abim, Osman Menekşe dayım, Süleyman Akan abim, Volkan Kaya abim, Resul Katırcı dayım, Şevki Sert abim, Berkay Karagöz kardeşim, Yage kardeşim, Ahmet Canlı abim, Tolga Tuna Çarkçı abim, Sinan Özen kardeşim, Mustafa Kurtalan, Aydın Öge, Mehmet Öge, Mustafa Ceylan dayı, Escobar Adem dede, Tufan Arkan, Serkan Sökeli, Yılmaz İşler, Çağlar Başkan, İbrahim Duran, Abi kapandı yatmakta olan Egemen Güney kardeşim, Bıdık kardeşim, Cihan Dinar kardeşim, Velat Yakoğlu kardeşim, Batuhan Çavuşoğlu kardeşim, Barış Yaprak kardeşim, Mutlucan Sert kardeşim. Abi bir de bir abimden bir not var, Mutlucan Sert'e çok çok selamı var abi.
0: Evet.
4: Abi Aydın Kapanlı'da ve Çin'e açıkta yatmakta olan kardeşim İrfan Çeşmeci, Aydın Kapanlı'da yatmakta olan abim Ozan Çeşmeci, dayım Zeki Akbulut, Akın Üşüntü kardeşim, Orhan Tirit kardeşim, dayım Ahmet Banlı kardeşim, Müslüm Karaduman abim, Ferdoğan kardeşim, Süleyman Doğan dayım, Zahit Doğan dayım, Cemal Angül kardeşim, Can Gül abim, Cem Oğuş, Seyfettin Göl dayı, Bilginer Gören işlem, Necati Göl abi, Akrep Serdar abim, Gökhan Endek abim, Gamal İbrahim dayı, Taner Doğan, Ali Terleli kayınçım, Mişko, Fethi Karaduman kardeşim, Saffet Can kardeşim, Aydın Toprak abim, Roşat Başaran kardeşim, Hüseyin Babadağ kardeşim, Ertuğrul Yılmazoğlu abim, Derman Babadağ, Savaş Varlı, İsmet Yerdem kardeşim, Tolga Gülbahar, Hasan Kadir Ertaş. Abi bu kadar. Bir de istek parçamı geçeceğim abi.
0: Evet sana. Onu da söyle.
4: Abi Murat Şempınar'dan mayın döşemişler yollarımızı.
0: Bir dakika.
4: Bu var mı listede, bir bakabilir miyim?
0: Vallahi öyle bakamıyorum. Murat Şempınar.
4: Mayın döşemişler yollarımızı.
0: Mayın döşemişler yollarımıza.
4: Evet abi, bu B11'de yatmakta olan Aydın Kapanlı, B11'de yatmakta olan teyzem oğlu Cemal Angül'e, Angül'den Bayan Koçu K1'de yatmakta olan özeline gelsin abi.
0: Tamam, bu kadar mı?
4: Bu kadar abi, kendine iyi bak. Allah'a emanet.
0: Allah'a emanet sen de. Bu arada WhatsApp'tan yazan değerli dinleyicilerim, WhatsApp'ta sıra geldiğinde size zaten bilgi veriyoruz. Sıra sizde, mesajınız okunuyor diye öncesinde. Siz hani kayıt almak istiyorsanız filan oradan görebiliyorsunuz. Abi çok uzaklardan aranıyoruz şu an. Neresiydi 248 bilmiyorum ama 248'i alayım mı almayayım mı, alayım mı almayayım mı diye şu an düşünüyorum. Ama belki oralardan selamlar mı gelir acaba diye düşünüyorum. 200 nereydi? Ana, Burdur'a giden biri. Vallaha Burdur'un, evet Burdur'un alan kodu olması lazım bu. Burdur'dan kim gelmiş bir bakalım. Alo.
5: Ben Erdal Güler.
0: Erdal Güler.
5: Güler, evet.
0: Ne yapıyorsun Burdur'da?
5: İyiyim vallahi, oradan paket gönderdiler.
0: Paket gönderdiler. Nasıl ben Burdur? Adilide. Burdur şey ama değil mi? Serin değil mi?
5: Vallahi burası buz gibi ya. Çok soğuk burası şu anda.
0: Evet, orası güzel olur. Serin olur.
5: Evet, şu anda herkes kışlık elbise giyiyor vallahi burada.
0: Ne güzel işte. Sıcakta yanacağına biraz soğukta üşümek daha mantıklı bence.
5: Orası sıcak galiba.
0: Evet, abo yanıyoruz biz burada.
5: Doğrudur vallahi.
0: Allah sana demiş ki ben seni Burdur'a göndereyim. Sen orada demiş yanma. Buradakiler yanıyor.
5: Vallahi doğru söylüyorsunuz. Öyle oldu vallahi. Biraz da orası tam da sıcaklar başlamıştı.
0: Evet vallahi sıcak.
5: Ben bir şarkı isteyecektim.
0: Hadi bir iste bakalım.
5: Gökhan Doğanay'dan hangi duraktayım?
0: Tamam. Kimlere gelecek?
5: Eşime gelsin. O da beni dinliyor şu anda.
0: Tamam.
5: Nazilli Et Kapalı Ceza Önünde B1 koğuşuna gelsin. Ve de çocuklarıma gelsin ve size gelsin.
0: Allah razı olsun. Bu kadar mı?
5: Evet tamam, bu kadar vallahi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
5: Tamam, siz de kendinize iyi bakın.
0: Allah bütün razı olsun.
5: Bütün selam.
0: Aleyküm selam.
5: Teşekkür ettim.
0: Allah'a emanet. Valla normalde diyorum ya, normalde dışarıdan bağlantı almıyorum ama hadi Burdur bir havayı öğrenelim diye böyle bağladım açık konuşmak gerekirse. Niye? Hani Burdur'daki acaba serinlik var mı? Ama gerçekten de hani bizim Aydın abi bir cehennem sıcağı yaşıyoruz. İki kat günah çekiyoruz. Yani günahlarımızdan dolayı mı? Neden dolayı çözemedim. Bu sıcaklıklar adamı öldürüyor. Ama geçen bir Afyon'da arkadaşla konuşuyorum. Abi biz gece diyor dışarı çıktığımızda üstümüze mont giyiyoruz diyor. Yani bilmiyorum bizim günahımız ne acaba? Neyse devam edelim. Hatta kim var bir bakalım. Alo. Aha bir dakika dur. Geliyor. Sistemde bir hata var. Evet şimdi geldim. Alo.
6: Alo, iyi yayınlar abicim. Kolay gelsin.
0: Allah razı olsun.
6: Ben Berberler Kralı Sertayşan.
0: Hadi çık da tıraş et beni bari. Oradan Berberler Kralı
6: yapacağım,
0: diyor hep.
6: Yapacağım seni tıraş. Bak, biraz önce baktım benim muhabbetimi yapıyordunuz.
0: He dedik berber lazım.
6: Dedim ben ağzım tıraş olacakmış çıkacağım. Ayın 23'ünde Allah nasip ederse izindeyim abi.
0: Ooo, 2 hafta var diyorsun yani.
6: Aynen abicim. Nasılsın inşallah.
0: Valla şükürler olsun aynı. Uğraşıyoruz, debeleniyoruz, yuvarlanıyoruz.
6: İyi abi. Kapalıdaki abimlere bir sesleneyim abi ya.
0: Hadi bir seslen kapalıdaki abine.
6: Sesleneyim abi. Menderes, Mestan Menderes abime, Egemen Güney abime, Serkan Su abime, Engin Akgüz abime, sonra açıkta yatan Halis Aktürk abime, Sedat Şimşek kardeşime, Mustafa Yüksel kardeşime, Cengiz Seçen abime, Hakan Seçen abime, Serkan Su abime.
0: Evet.
6: Bir de abi istek parçamız Enes Yıldırım Bir Zalim.
0: Bir dakika. Enes Yıldırım Bir Zalim. Tamamdır. Bu kadar mı?
6: Elbet, elbet bizim de çiçek aramız açacak. Sağolsunlar.
0: Bu kadar mı?
6: Bu kadar abi. Teşekkürler.
0: Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
6: Rica ederim abi. Olsun.
0: Evet, bu arada ne yapıyoruz? Hemen bir mesaj okuyacağım. Hızlıca bir mesaj okuyacağım. Bir şarkı arası. Şarkı arasından sonra devam edeceğiz. Ama şöyle mesajımıza gelelim hemen. Nerede o mesaj bir bakalım. Şöyle hemen ben fonumu bir ayarlayayım. Bir fon gelsin. Dom dom kurşunu diyor. Abi ortalık 56 şu an. Nerede? Nasıldır? Kayboldu. Vallahi bir dakika ya. WhatsApp birbirine girdi. Hemen bakalım. Neredeydi? Bulabilirsek. Evet, hemen bir mesajımız var. Bu mesajı okuyacağım. Sonra şarkı arası. Şarkı sonrası yine devam ediyoruz. Hemen 3 mesaj arka arkaya geliyor. Hazır mıyız? Hazırsak başlıyoruz. Selamünaleyküm, ben Buca Gediz'den Agit Arslan demiş. Yakup Gündüz başta, bize abilik, yoldaşlık, dostluk, babalık yapan Reis Can yoldaşımız. Zafer Arslan, Hakan Keser, Harun Tekkeş ve sofrasını paylaştığı abi, dostlara selam olsun. Allah'tan başka ilah, senden başka abi tanımıyoruz. Biz sana gönül verdik. Rabbim uzun ömür versin demiş. Hemen diğer bir mesaj. Selamünaleyküm, ben Buca Gediz'den Agit Arslan. Başta yoldaş abim, canım kanım Zafer Arslan, namı değer ZA, Hakan Keser, Harun Tekkeş. Eğilip bükülenler dik duranları sevmezler. Dik duran hatası Zafer Arslan'la. İzmir bizi sevmez ama çok iyi tanır, dediğimiz gibi sen gibi bir ağabeye bir gençlik değil bir ömür feda olsun demiş. Diğer bir mesaj. Vallahi var ya, Agit de döktürmüş yani Agit. İzmir Buca Gediz'den Agit Arslan özellikle. Bir mesaj daha geliyor. Hemen bakalım, ben Buca Gediz'den Agit Arslan. Yakup Gündüz başta, canımız fedakar aslan yürekli ağabeyimiz Zafer Arslan, Hakan Keser, Harun Tekkeş olmak üzere bizleri tanıyan, tanımayan bütün güneşin çocuklarına selam olsun. Baba Zafer Arslan der ki, biz suların içinde büyüdük. Bizi bu cezaevi duvarları yıldırmaz. Sen gibi bir ağabeyim olduğu için her gün şükrediyorum sana. Canım abim demiş. Mustafa Yıldız Doğan'dan da bir parça istemiş. Göndereceğiz hemen ayarlayıp.

Evet, devam ediyoruz. Hemen bir şarkısını göndereceğiz. Onun hemen sonrasında yine canlı bağlantılarla devam edeceğiz. Ama önce ne yapıyoruz? İstek sahibinin özellikle şarkısını göndereceğiz. Eğer sizler hazırsanız güzel bir parça Mustafa Yıldız Doğan'dan Abim gelecek. Özellikle ama özellikle bu güzel parçamız. İzmir Buca, Gediz'den Agit Arslan'dan, Yakup Gündüz başta olmak üzere, Zafer Arslan, Hakan Keser, Harun Tekkeş. Özellikle sizler için geliyor. Özellikle ama özellikle Zafer Arslan için dinliyoruz. Haydi bakalım hep birlikte dinleyelim, arkasından buradayız.

0: Evet, güzel bir parça gönderdik. Mustafa Yıldız Doğan ve abim geldi kulaklarınıza ve devam edelim hemen hızlıca canlı bağlantılarla ve bakalım hatta kim var acaba? Alo.
1: Alo, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Allah razı olsun. Hızlı.
1: Abicim nasılsın, iyisin inşallah.
0: Allah'ıma bir şükür olsun. Senin sponsorluğu bekliyoruz dört gözle.
1: Tamam abicim. Yapacağız inşallah.
0: İnşallah.
1: Dayım aslan parçası. Aslandayım, gelsin hastaneden. Gereken her şeyi yapacağız.
0: Tamam, hastaneden gelmeden de olur yani bu iş. Ben onun yanına gideceğim zaten.
1: Evet evet. Abicim dayımın notlarını iletmek istiyorum.
0: Tamam.
1: Kapalıda yatmakta olan aslan abisi Emrah Bartanan. Aslan dayım Yıldırım Kipe. Halil Selen'e. Bayram Tekin'e. Can Erdoğan'a, Müjdat Akın'a, can kardeşleri Abdullah Karademir'e, Muhammed Alakuş'a, aslan kurtları Polat ve Tuğrul'a, Cafer Turhan'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman'a, Şafak Karaman'a, Erhan'a, Alperen yeğenine, Sinan, Semih, Çita, Aytaş Demir'e, Bombacı Birkan'a, tüm C9 koğuşuna demeyeyim, Çin'e giden kardeşlerimize, Muhammed Ulu'ya, Polat Yavaşhan'a, namı değer Şino'ya, Bedirhan Gümüş'e, değerli kuzeni Mehmet Erol'a, Şafak Demir'e, Şahin Demir'e, aslan abisi Ziya Ateş'e, aslan abisi Sarı Mustafa'ya, Hüseyin Dayı'ya, Hüseyin Kökten Dayı'ma, Tako'ya, Ahmet Döğen'e, İsmail Uğur Uzman'a, Oğuzhan Yavaş'a, Yakup Can Tosun'a, Orhan Kılıca, Fecri Kılıca, değerli dostu Murat Yalı'ya, Emircan Yazıcı'ya, Adanalı Vedat Aslan'a, Adanalı İbrahim Tuncer'e, Erkan Yılmaz'a, İsmail Aygün'e, İdris Akıncı'ya, tüm 6B7'de yatan kardeşlerine, Ozi'ye, Erdo Başkan'a, Uğur Durmuş abiye, Alper Aktaş'a, Ilıcalı Londa'ya, Feyyaz Balıkçı'ya, Caner Rim abiye, Taner Yalı'ya, Önder Rim'e, Savaş Eroğlu, Barış Eroğlu, Gökhan Eroğlu, Hakan Eroğlu, kardeşleri Enes Öcal, Mehdi Aydoğdu'ya, Yunus Gültekin'e, Ulaş Sevgili'ye, Yiğit Vural'a, Batuhan Vural'a, efendime söyleyeyim, bir saniye, kapalı dayatmakta olan kardeşi Savaş Öcal'a,
0: evet,
1: Afyon'da yatmakta olan kardeşi Yasin Öcal'a, Rasim Öcal'a, İlker Kırbaş'a, açıkta yatmakta olan değerli abilerimiz maşallah Turgut, Mehmet Aykut, Emrah Kılıç, B2 16 koğuşuna, değerli aslan kardeşleri, kardeşi Yavuz Yaman'a, Barış Öcal, Las Serdar, aslan dayım Abdülaziz Demir dayıma, Hüsamettin amcama, Deniz abime, Yalçın abime, kuzeni Yunus Tekeş'e, Mert Yalı'ya, Ömer Yalı'ya, Mustafa Aykut'a, Kuzey Aksa'ya, Sergen Karatosun'a, Hasan Gündoğan'a, Erol Uşar'a, Savaş abiye, Sökeli Osman'a, namı değer Kote'ye, Enes Şişman'a, Diğer Kaya'ya, Volkan Kaya, namı değer Pırki'ye, Servet Akta, Yıldırım Yıldız'a, Tansel Ocağı, özellikle Ulaş Tekeş dayımın sağ yanı Hızlı İmam'a, Kerim Gültekin'e, Sabahattin Yüregil'e, tüm B1-12 koğuşuna, Emre Yılmaz'a, Sinan Alçiçek, Metin Kırbaş, efendime söyleyeyim Tansel Ocak, tüm tanıdığımız kardeşlerimize gelsin.
0: Evet.
1: Kapalda yatan Taner Yalı, Caner Rim, Önes Öcal. Ömer Yalın'ın çok çok selam var. İnşallah en kısa zamanda görüşmek dileğiyle dedi kardeşimiz. Çin'de yatmakta olan aslan yeğenleri Ekrem Tavaslıoğlu, Muhammed Erek, Muhammed Ali Sancara, Serkan Tavaslıoğlu dayımıza, Ekrem Tavaslıoğlu'na, Cihan Çeli'ye, namı değer Çiko'ya, Parkbahçe'de bulunan dostlarımızı, tüm tanıyan dostlarımıza gelsin. Ayrıca Yavuz Yaman abimin ve aslan dayımın Nazil'de yatmakta olan kardeşleri, dostlarımızı ben, Taner Tunca, Şirin Tunca, Çağlar Başkan'a çok çok selamları var.
0: Aleyküm selam.
1: Bizi tanıyan, tanımayan ortaklar Kocagüre, İncirlova, Germencik, Aydın Mahkumu'na, İzmir, Denizli, Çin'e ve gurbet mahkumlarına selam eder. hayırlı geceler deriz.
0: Tamam.
1: Dayımın çok çok selamları var arkadaşlar. Kapalıda yatmaktan kardeş, yatakta olan kardeşlerimiz, merak edenleri söylüyorum. Ameliyatın olduğu, sağlığı çok güzel yerinde, bilginiz olsun. Çin'deki yatmakta olan kardeşlerimizin bilgisi olsun. Ve şarkımız söyleyerek geceyi veda etmek istiyorum abicim.
0: Tamam, hangi şarkı?
1: Öncelikle peki hangi şarkı olduğunu hemen bakıyorum. Hacı Benli, yanına kalmaz.
0: Hacı Benli
1: yanına kalmaz.
0: Yanına kalmaz. Tamam.
1: Bir saniye abi, sözü de söyleyeyim.
0: Tamam, alalım onu da.
1: Murtaki'nin sözünü söylüyorum.
0: Evet.
1: Devamlı söylediği bir sözü var kardeşimizin. Hatırlamak yaşamak kadar güzelse, unutulmak da ölmek kadar zordur.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar abicim.
0: Tamam. O zaman Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.
1: Görüşürüz abicim. Allah'a emanet olun. Murtaki'ye.
0: Allah'a
1: emanet ol abicim. Dayımın çok çok selam var. Sana bilgin olsun.
0: Aleyküm selam. İrtibattayım diyeyim ya. Haydi. Tamam. Allah'a emanet.
1: Bay bay abicim.
0: Evet, devam ediyoruz. 20.14 Türkiye ve stüdyo saatlerimiz. Bu arada Reis Ulaş Tekeş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ameliyatı iyi geçmiş, sıkıntı yokmuş. Haydi bakalım devam edelim. Şöyle bakalım hattımıza kim geldi? Alo.
2: Merhaba, iyi günler, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
2: Sağ ol abi, ben Nazil Açık'tan arıyorum da.
0: Evet.
2: Ben Nazil Açık'tan arıyorum, ben Fırat abi, Fırat Yılmaz İzmir'den.
0: Evet Fırat.
2: Abi kapalıda yatan dostlarıma, arkadaşlarıma selam yollamak istiyorum.
0: Hadi
2: abi.
0: Hadi yolla bakalım.
2: Abi kapalıda yatan D17'de kardeşim, aslan kardeşim Batuhan Çavuşoğlu'na çok çok selamlar olsun abi. D15'te yatan Polat Durak kardeşim, yanındayız. Duydum cezaevine kapalıya gitmişsin. Babayla selamlar olsun. Ben de sevgimi yazdım Polat kardeşim İzmir'e. Bu ayın sonu belli olacak. Batuhan senin de haberin olsun kardeşim, sevgimi yazdım ben. Emin Başbuğay abi. Ondan sonra Gökhan İpek'e, Serkan Meke'ye.
0: Evet.
2: Hepsine selamlarım olsun abi. İzmir'den Fırat Yılmaz, Fırat Yılmaz'a hepsine selam olsun abi.
0: Tamam, aleyküm selam.
2: Açıkta yatan abi Turan Salkın Taş kardeşime de selamlar olsun. Bir de benim abimde hep aslan oğlum var. Kedi, namı diğer kedi ismi Oğuzhan Erdoğan. Ona selamlar olsun abi.
0: Evet.
2: Bütçe Başkanı'na selamlar olsun. Bütçe kardeşime selamlar olsun.
0: Evet.
2: Recep Tatar'a selamlar olsun abi. Bu kadar yani abi, bu kadar yani abi.
0: Tamamdır.
2: Bir de onlara bir tek atayım abi, Ahmet Kaya'dan Kum Gibi abi.
0: Ahmet Kaya Kum Gibi.
2: Kum Gibi abi.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
2: Bir de abi Acımur abime, Cüneyt Kezer abime, açıklayan onlara da çok çok selamlar olsun abi. Onlar da bizim abilerimiz, canlarımız.
0: Tamamdır. Bu kadar
2: Ali
0: mı?
2: Ali Berk var abi, ona da selamlar olsun abi.
0: Aleyküm selam.
2: Evet abi, bu kadar abi.
0: Tamam, o zaman Allah'a emanet ol, kendine iyi bak.
2: Cansın abi.

0: Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Bakalım hemen hatta kim geliyor. 20.16 Türkiye Vestio saatlerimiz ve bakalım hatta kim var. Alo.
1: Alo.
0: Evet.
1: Selamünaleyküm abi, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun. Sen de hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Ben Aydın Aşçı'dan arıyorum, Park Bahçeden.
0: Evet.
1: Mertirbaş. Namı değer Merdo.
0: Merdo.
1: Aynen.
0: Hadi bakalım, kimlere sesleneceğim Merdo?
1: Sesleneyim abi. İlk önce abilerin abisi İlyas Erdal, Velat Yakoğlu, Mertcan Karakurt, Özal Duru. Gerçi o çıkmış da.
0: Evet.
1: Levent Kocabaş, Barış Yaprak, Emrah Bartan, Akif Kaya, Berat Kaya, Ümit Kaya, Aslan Amcaoğlum, İlker Kırbaş, Metin Kırbaş, Murat Akıncı, E5 Koğuşu'ndan Zeynel Şimşek, Tatar Ramazan Çıbık, Erol Kutlutürk, Selim Sümbül, Sansar Selim, Selim Şahin, Kadir Aydın, Boyka, Aydın Toprak, Şişki Baba, Şükrü Yıldız, Meydancılar Kralı, Arun Birmay'a çok çok selam olsun buradan.
0: Evet.
1: Aydın Açık'taki abilerime, kardeşlerime de sesleneyim. Şahan Genç, Şahan Ulukan, Namı Değer Kote, Osman İbo, Sarı Sabri Curacı, Aslan Kardeşim, Batuhan Taşkınöz, Mert Efe Özuz, Mişko Bayram Soysal, Erdin Şapkın, Hüseyin Öztekin, Muhammed Gürbüzer, Serkan Tekçe, Burhan Danış, Şemuz Emerci, Cengiz Yataz, Serdar Başaran, Gencebay Ünlü, Taner Tirit, Caner Tirit, Erhan Kopal, Yiğit Aydın, Mehdi Aydoğdu, Mesut İlhan, Onur Ballı, Sadık Köse, Onur Çalışkan, Aslan Kardeşim, Ömer Deniz, Ahmet Akkurt, Denizli Kardeşlerim, Koray Ünal, Cenk Çavdar, İsmail Ertaş, çok çok selam olsun.
0: Aleykümselam.
1: Ulucalı Mete Başkan'a da, Kadir Sarıoğlu, Namder Sarı, Cio, Ziya Cengiz, Aslan abim Yunus Tekeş, Berkant Özbay, Hakan İmamoğlu, Özgür Kuruoğlu, Aslan Kardeşim, Toma Gökhan Tezel, İlhan Yaşım, Efecan Taycir, o bunları söyledik mi? Yok. Mesut İlhan, Abdullah Çelebi, Namı Değer Laz Hocam.
0: Evet.
1: Mahir Boztaş, Mehmet Boztaş, Namı Değer Topal Memo, Üzümlü Layla Bey'e de çok çok selam olsun.
0: Evet.
1: Yavuz Caman abim, Ulaş Tekeş abim, onlara da selam olsun. Diğer Kaya, Berberler Kralı Servet abim, Aziz Bingöl, DJ Cucu.
0: Evet.
1: Çinli Mehmet Akşit. Sonra Oğulcan Yıldırım, Murat Dürün, buradaki kardeşlerim Parkbahçe'deki, Veli Taşlı, İbrahim Acar, Çakma Semicenk, Berkay Sınay,
0: evet.
1: Bilginer Göl, Gökhan Tirit, Diyarbakırlı Bilo, Özcan Aşık, Aslan abim benim, Hasan Çakmak, Doğukan Genç,
0: evet.
1: Vasfi Konay, Soner Bülbül, Abdullah Şaşlı, Mehmet Öncel kardeşim, Ferhat Başaral kardeşim, Ekrem Bütün, Aydın Şahin, Akın Aydın, Ferhat Aydın, Umut Aydın, Müslüm Aydın, Vedat Aydın, Turgut Akçetin, Konyalı Aslan kardeşim, Ahmet Kocabıyık.
0: Evet.
1: Bu kadar abi.
0: Bu kadar mı?
1: Aynen, listem bayağı uzun.
0: Tamam, ne göndereceğiz onlara?
1: Ne göndereceğiz abi? Söyle bakayım. Hüseyin Öztekin'den, Öztekin'den Vedat Kılıç Arslan'a çok çok selam var abi.
0: Ben var ya, şarkı diye yazıyordum abi bunu, var ya.
1: Kusura bakma abi.
0: Heh.
1: Şarkı da abi, ne söyleyelim? Metin Işık'tan Ağla Gözüm olsun abi. Veya Hayret Nasıl Yaşıyorum, fark etmez.
0: Hayret Nasıl'ı gönderelim.
1: Tamam abi, Hayret Nasıl Yaşıyorum, onu gönderelim.
0: Tamam, bu kadar mı?
1: İzne çıkınca bu kadar abi. İzne çıkınca bir tepsi baklavam var bende. Buradan çıkınca direkt şunu yolla yanımda.
0: İnşallah göreceğiz. Çok söz veren oldun.
1: Rahat ol abi. Benim sözüm sözdür. Beni tanıyanlar bilir.
0: Eyvallah. Eyvallah. Allah razı olsun.
1: Bir de bu arada abi, bunu unuttum. Unutmadım da bu kadar listenin arasında karıştı. Kabirdeki değerlime gelsin benden bu şarkı. Kulakları paslansın. İnşallah elbette bir gün buluşacağız.
0: Kulakları paslansın nedir? İnsan çınlasın
1: yani
0: der.
1: Yani kulakları pası atsın yani, çınlasın.
0: Ha, tamam o zaman.
1: Ben burada her gün çınlatıyorum kendi kendime gece de.
0: Tamam. Tamam. Bu kadar mı?
1: Tamam oğlum. Bu kadar abi. Bu
0: o
1: kadar.
0: Zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Eyvallah abi.
0: Bu arada valla şimdi tatlı konusu açıldı. Valla tatlı gönderen 1, Reis Ulaş Tekeş, 2, Murat Artan. Ya bize tatlı, hani şey olmasın yani, tatlı yani Murat Artan, Ulaş Tekeş, bir de İzmirli, tamam mı? Bir de İzmirli, kimdi hemen, İzmirli Tansel. Tatlı getirdi abi, yalan değil yani. Haklarını yiyemem. Bak, Murat Artan, Reis Ulaş Tekeş ve bizim İzmirli Tansel getirdi yani. Allah var, tatlı sözlerini verdiler, geldi. Neyse, devam edelim şimdi. Anlayan anlamıştır. Devam edelim. Bakalım hatta kim var. Alo.
1: Selam aleyküm dayı.
0: Aleyküm selam.
1: Dayım benim. Öncelikle tüm kader mahkumlarına selam olsun.
0: Aleyküm selam.
1: Bu selam Kaan Uyuz ve İbrahim Topdemir'den Kapalı'da bulunan abilerim, dostlarım. Hayat Taş, Muratcan Güriç, Emrah Varhan, Zafer Karaduman, İsa Ağaç, Fecri Kılıç, Orhan Kılıç, Mehmet Kınlı, Hüseyin Furan, Sinan Al, Ferhat Selen, Halil Selen, Sedat Taş, Şakir Koç, Hidayet Koç, Bayramcan Tekin, Müddat Akın, İsmail Akgün, Umut Şafak, Suat Al, Yusuf Selen, İslam Aydemir, Mercan Dinar, Abdurrahman Arslan, Ahmet Arslan, Celil Güniç. Dayı Kadir Deli'nin adına Not Berzan Muhammed Ayaz kardeşimize çok selam var. Üçünün de gözlerinden öpüyor.
0: Aleyküm selam.
1: Çin'de yatmakta olan Ferdi Gürbüz, Erdoğan Kaya, Nurullah Kurt, Muhammed Cantaş, Barzan Deli, açıkta bulunan abilerim Murat Kaya, Yavuz Yaman, Enes Şişman, Yasin Arıkan, Gürkan Dağ, Ferhat Deli, Emrah Deli, Aslan abim Onur Öztürk, Emrah Kılıç, Ulaş Tekkeş, Ali Oluç, Nazmi Uysal, arkadaşlarım, dostlarım, Burhan Kayan Oğucu, Kadir Sarıoğlu, Mehmet Öncel, Diyar Kaya, Ozan Emre Çağlayan, Ahmet Kul, İzzettin Akgün, Mardinli Mahir Kılıç, Ömer Yalı, Ömer Deniz, Kadir Deli, Siirtli Mehmet Şenses, Kadir Sayan.
0: Evet.
1: Hepsine selam olsun dayım benim. Allah tey zamanda ailelerine kavuştursun.
0: Amin.
1: Bir de senden bir isteğimiz olacak. Azer'den bir tane felek çalarsan dayı çok seviniriz.
0: Azer bülbül felek, tamamdır. Bu kadar mı?
1: Sağ olasın dayım benim. Bu kadar dayım benim.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Sağ olasın dayı. Görüşürüz.
0: Allah razı olsun, sağ olasın.
1: Eyvallah.
0: Devam ediyoruz. Türkiye Vesio saatini 20.23. 20.23 bu arada WhatsApp'tan gelen mesajlar sırayla okunuyor. Bu yüzden ne yapıyorsunuz? Biz kimsenin hakkına girmiyoruz. Kimsenin de hakkını yemiyoruz. Saate bakıyoruz. Yani bize yazdığınız saatle birlikte devam ediyoruz. O saatte devam ediyor. Mesela 19.30'da yazan birisi, atıyorum, ne zaman yayınlanacak dediği an otomatikman gerilere düşüyor. Bilgisi olsun ya. Ben bir şey demedim. Çaktırmayın. Bir şey demedim. O yüzden sıra geldiğinde zaten haber veriliyor. Herkese cevap veremiyorum WhatsApp'tan. Herkese cevap veremiyorum. O yüzden sıranız geldiğinde bir şarkı öncesine size ben haber veriyorum. O yüzden panik yapmaya gerek yok. Relax. Bizde. Devam edelim. Alo.
1: Selamünaleyküm abicim. Kolay gelsin.
0: Allah razı olsun.
1: Nasılsın abi? İyi misin?
0: Allah'ıma bin şükür olsun. Sen nasılsın?
1: Hamdolsun abi. Vallahi yatıyoruz, cezamızı çekiyoruz. Ya açık cezaevinden arıyorum abi, Park Bahçeden.
0: Tamam ama ceza deme buna ya. Eğleniyoruz
1: Batuhan de. Batuhan Taşkınöz abi. Batuhan Taşkınöz. Namı değer Batuhan. Çok iyi bilirler beni.
0: Tamam Batuhan. Ama sen böyle deme. Cezamızı çekiyoruz filan deme ya. Biz eğlenmeye geldik de.
1: Eğlenmeye geldik
0: yani. Ha, öyle de yani. Boşver, ceza meza bizi yıldıramaz yani. Boşver o
1: evet,
0: işleri ya.
1: Evet, yıldıramaz abi. Kilo aldırır önce.
0: Ama fazla kilo alınca da olmuyor ya. Ben aldım biraz da.
1: Olmuyor abi. Doğru söylüyorum
0: valla. Kimlere sesleneceğiz?
1: Şimdi abi Kapalı'da yatan aslan kardeşim İsa Aç.
0: Evet.
1: Ondan sonra E5'te yatan Zeynar kardeşim, Furkan kardeşim, Tatar Lamazan. Ondan sonra abi açıkta yatan 2-11'de yatan İbo abime çok çok çok selamlar yolluyorum abi.
0: Evet.
1: Arap Muhammed'i yolluyorum, çocukluk arkadaşım. Ondan sonra Park Bahçede namı değer 50 paket Merdo'yu yolluyorum. Selam.
0: Evet.
1: Hüseyin Öztekin'i yolluyorum abi.
0: Evet.
1: Özcan Aşık. Ondan sonra bir dakika. Bizim koğuşta kalan, psikolojisi bozuk olan abilerimi yolluyorum. Biraz onların psikolojisi çok bozuldu Park Bahçede. Onları yolluyorum abi.
0: Evet.
1: Özellikle İsa kardeşime, elbet bir gün buluşacağız seninle. Aslan kardeşim, çocukluk arkadaşım benim o.
0: Evet.
1: Bu kadar abi. Şarkımı tamam. Da söyleyeyim mi abi?
0: Söyle hadi bakalım.
1: Gökhan Doğanay'dan Durak. Bu tamam. Şarkı Mert abiden yengeme gelsin.
0: Tamam.
1: Kabir koğuşunda kalan yengeme gelsin.
0: Tamam.
1: İyi dinlesin. Bu kadar abicim.
0: Allah'a emanet o zaman. Kendine Allah iyi bak.
1: Allah razı olsun abi. İyi günler. Kolay gelsin.
0: Eyvallah. Bu arada bakın. Şimdi cezaevlerinde olan abilerim, kardeşlerime sesleniyorum. Lütfen dışarıda hani birkaç gündür aramadığınız kişiler varsa arayın. Lütfen ama lütfen. Arayın. Sonra WhatsApp'tan ulaşıyorlar bize. Ben merak ediyorum. Hani beni öne alın falan diyorlar. Ben işte diyorum ya, hak yememek için bir şey yapamıyorum. Öne al diyorlar falan ama maalesef Kaç gündür aramıyormuş. Lütfen yani ben genel konuşayım şöyle. Lütfen ama lütfen. Kader mahkumlarımıza sesleniyorum. Ha dakikası falan bitmiş olabilir. Dakikalar var. Bitmiş olabilir ama muhakkak arar. Hafta başını bekleyelim. Ama lütfen rica ediyorum. Hani dışarıda olan, sizden haber bekleyen, sizi sevenler var ya hani. Onları bir arayın ya. Vallahi arayın. Sonra şey olmasın. Dışarıdakiler de üzülmesin yani boş yere. Vallahi arayın. Küskünlük olmasın. Rica ediyoruz. Devam edelim. Bakalım hatta kim var. Alo.
1: Alo. Kimini arıyorum?
0: Ben mi? Donald Trump.
1: Kolay gelsin.
0: Allah razı olsun.
1: Ben Çin açıklığında evini arıyorum da.
0: Evet. İsim nedir?
1: Mustafa Aslan. Evet.
0: Evet Mustafa. Kimlere sesleneceksin?
1: Aydın Mehtip'i kapalı ceza evi Cezayir Koğuşu'ndaki abilerime, kardeşlerime sesleneceğim.
0: Tamam hadi seslen bakalım.
1: Patronum Rahim Kayar, abilerim Murat, Açıkgöz, Elvan Keskin, ondan sonra Ahmet'e, Osman Can'a, Arif Girgin'e, onlara bir parça istemek istiyorum.
0: Hangi parça?
1: Azer Bülbül'den ille desen.
0: İlle desen. Azer ille desen yazdım. Var mı başka bir şey?
1: Yok abi Allah razı olsun kolay gelsin.
0: Cümlemizden kendine iyi bak.
1: Allah razı olsun.
0: Gel gümüle gel. Görme dondon kurşunu diyor. Evet devam edelim. Vallahi fonu biraz hareketli yapıyorum ki neşemizi bozmayalım ya biz. Değil mi? Evet bakalım. Belki içimizden bazıları diyordur ya bu ne ya yaptığı yayına bak, konuştuğu muhabbete bak diyebilirler, çaldığı şarkıya bak diyebilirler. Ama biz de böyle yani arızayız. Bakalım hemen hatta kim var. Alo.
1: Abi selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Abi o

0: Canım canına yazık. Can daha önemli bak. Can, sağlık. Gerisini boş ver.
1: Vallahi öyle abi.
0: Yani can sağlığı olsun derler. Gerisini boş ver. Her şey gelir geçer. Bak her şey gelir geçer. Aşk, sevgi, her şey biter ama sağlık gelmiyor abi. Bunu unutma.
1: Özgürlük de gelmiyor abi.
0: Gelir abi, o sabır, bak o sabır işi. Sabrettin mi gelir. Bunu sen daha aynen, iyi biliyorsun. Sabır. Benden daha evet, iyi biliyorsun. Evet.
1: Aynen abi. Rabbim yani. Tüm makamlara sabır versin zaten ve ailelerine.
0: Amin, yani benim tek isteğim zaten hani orada sabırlı olun. Tamam mı? Hep gülün abi. Kafanıza kötü şeyler getirmeyin. Mutlu olun. Evet. Yani dışarıda sevdiklerinizi düşünün. Ailenizi düşünün. Çoluğunuzu, çocuğunuzu, akrabalarınızı. Bunlar size hep böyle şey olur.
1: Doğru söylüyorum vallahi. Ama istersen işte insan burada kafaya takıyor.
0: Takmayacaksın işte. Ne yapacaksın? Orada arkadaşlarla oynayacaksın abi. Oyun bulacaksın ya. Vallahi yapacak bir şey yok yani. Arada da dışarıyla muhatap olacaksın. Gerek askere gittiğinde de öyle oluyor mesela. Kimseyle muhatap olamıyor. Ya mesela gidenlere söylüyorum mesela. Gidenler ne yaptı abi? Gitti oraya 18 ay. Tamam mı? Abi telefon yok. Kimseyle zaten görüşemiyorsun. E çarşı yok. Aynı iş yani. Öyle düşün.
1: Doğru vallahi.
0: Sabah kalk içtima. Yok yemek içtiması. Yok zart. Yok zurt. Bir ton iş abi.
1: Vallahi doğru söylüyorsun abi.
0: Yani. Askerlik gibi düşün orayı. Ben askerliğimi aynen. yapıyorum.
1: Ben tatile geldim diye düşünüyorum. Ha? Bir sene tatil yapıp çıkacağım buradan.
0: Ha, en iyisi. Ha. Yani evet. Gerisini boş ver.
1: Yasa çıkarsa hemen çıkıyorum işte.
0: İnşallah çıkar. Bekliyoruz dört gözle de ne yaptıklarını da bilmiyorum ben. Karışık kuruşuk. Sürekli değişiyor bir şeyler.
1: Hayırlısı neyse olsun.
0: Aynen öyle. Abi. Nasibimizde ne varsa o olsun. Çünkü ben böyle aynen. şeylere biraz kafa takıyorum. Neden biliyor musun? Nasipten öte köy yok abi. Çıkarsın, ben dersin ki ben çıkacağım, bir çıkarsın Allah göstermesin bir şey olur, hayatım biter. O yüzden diyorum ya, neyse nasibimiz, neyse alnımızda yazılı, o olsun, gerisini boş ver.
1: Aynen öyle abi.
0: Aynen öyle.
1: Hayırlısı neymiş ki biz de buraya girdik zaten.
0: Öyle yani.
1: Gel olsa gel ölecektik ya da öldürecektik.
0: Heh. Anladın aynen. mı? Belki böylesi daha iyi. Ben bazen diyorum bir yere giderken lastiğim patlıyor. Diyorum ki lan Allah herhalde beni kazadan korudu. Bak her şeyi hayra aynen. yormaya çalış. Her şeyi hayra aynen yorun. Abi. Kötüye yormayın, kötüyü çağırmayın.
1: Evet abi.
0: Eyvallah. Öyle kimlere seslenelim şimdi?
1: Evet abi. İlk önce Aydın Kapalı'dan başlayalım abi.
0: Hadi başlayalım bakalım Aydın Kapalı'dan.
1: Ha. Abi benim değerli ve kıymetli abim var orada. Dayımın oğlu İsa Ağaç.
0: Evet.
1: Ona selam olsun. D14 koğuşuna selam olsun abi. Hakan Süel, Bahri Süel ve kıymetli kardeşim var benim orada. Anıl Alakuş, Adanalı. Ona selam olsun abi. Sana bizim tüm akrabalara selam olsun. Şimdi onların ismini söyleyemiyorum, kusura bakmasınlar. Çünkü hiç aklımda değiller. Unutuyorum. O sana abi Bülent şey var. Bülent Bakırcı, Aykut Elekçi. Bunlara selam olsun abi. Evet. Aydın Açık'ta da benim amcaoğullarım var. Tibet Şen, Hafız Şen. Sana İsmail abi Acı, evet. Ulaş Tekeş abime. Sana abi Cihan Çelik, değerli ve kıymetli Cihan Çelik abim var benim burada abi. Onun kardeşine Burhan Çelik'e gelsin, Mete'ye gelsin, Celil abiye gelsin, Ersin'e gelsin, Fırat'a gelsin, Ayhan'a gelsin. Tüm sevdiklerine gelsin abim benim.
0: Evet.
1: Cihan Koğuşu'ndaki aslanlara gelsin diye abi.
0: Bu kadar mı?
1: Ha bir de abi Çınar Çık'ta benim abilerim var. He. Atakan Taşdemir ve kardeşim Deniz Baskil. Sana Batuhan Vural, Emir Erdoğan.
0: Evet.
1: Bu kadar. Ve benim işte en çok da değer verdiğim abim var. Cihan Çelik o.
0: Tamam. Ona da gelsin. Var mı başka?
1: Kardeşi Burhan Çelik'e gelsin bir daha abi.
0: Tamam. Var mı başka bir şey?
1: He. Atakan Teşdemir'den abi amca olursun, teyzesinin oğluna hepsine selam var.
0: Aleyküm selam diyelim.
1: He abi.
0: Var mı başka?
1: Abi şimdi ben hep dinliyorum bu radyoyu da. Evet. Hep arabesk çalıyor. Bir pop söylesek olur mu?
0: Söyle abi. Sen ne istersen onu çalar bura.
1: Abi. Yok ya ne marifet abi ya. Şey abi. Level C5'ten abi.
0: Level C5 filan söyleme bana. Ben anlamıyorum öyle şarkılardan. Gidiyorum yanlış bir şeyler çalarım ha.
1: Abi Level C5 mermer yazımı çıkıyor zaten.
0: İyi de bizde öyle çıkmıyor. C5 çıkmıyor. Evet hangi şarkı söyle bakayım.
1: Level C5 mermer.
0: Mermer.
1: Abi çünkü ben bu duygusal şarkılarda adamların psikolojileri bozuyor
0: artık. Abi işte bak fon müziğini bile değiştirdim.
1: Abi.
0: İyi olmamış mı?
1: Çok iyi olmuş vallahi abi. Ben her gün dinliyorum seni.
0: Tamam bu kadar mı?
1: Ha abi bu şarkı zaten çok sevdim. Bugün akşam o şarkıyı bekleyeceğim.
0: Tamam ben sana muhakkak göndereceğim.
1: Allah razı olsun abi benim.
0: Hadi o zaman. Allah'a emanet, kendine
1: abi
0: iyi bak.
1: Abi internet indiriyor musunuz?
0: Yok biz öyle şeyler yapamıyoruz. Sonra bizi alıyorlar. Valla.
1: Ha bir daha bir şey. İsa abi ben bir şey söylemek istiyorum da buradan.
0: He.
1: Valla İsa abi senin mektup atmış herhalde. Polat abi söyledi. Polat abi konuşayım da senin mektubun bana gelmedi. Haberin olsun. Bu kadar abi.
0: Tamam o zaman.
1: Ha abi Abdullah Karademir. Onu
0: tamam.
1: unuttum.
0: Tamam.
1: Değerli bir Apo abime gelsin.
0: Evet. Ona da gelsin. Tamam o zaman. Kendine iyi bak.

0: Kendine dikkat abi, görüşürüz.
1: Sen de Allah razı olsun. Bu arada biraz önce kafayı tam veremedim. Adaşım var herhalde içeride. İslam Aydemir'de herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Adaşa da gelsin, Adaşa. Duyuyorsa bilmiyorum artık. Allah Allah, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Saate bakayım. 20.34. Aslında bir şarkı arası vermem lazım ama birazdan vereceğiz. Bakalım hatta kim var. Alo. Aha gelmedi. Bir dakika. Bir dakika, gelecek şimdi. Bir saniye. Bazen oluyor böyle şeyler. Alo.
2: Selam aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Nasılsın kral?
1: Allah razı olsun. Sen nasılsın?
2: Vallahi iyiyim. Seni sormalı.
1: Vallahi ben iyiyim şükür. Bir şey yok yani. Sen iyisin.
2: Vallahi çok şükür iyi olmaya çalışırız ya. Güzel, iyi bir yerde nasıl olabiliriz ki?
1: İyi ol, iyi ol. Hiç kötüyü düşünmüyoruz abi bugün. Hep yani iyiyi düşünüyoruz.
2: Kötüyü de düşünüyoruz, iyi de düşünüyoruz.
1: Kötüyü biraz az düşün. Hep iyilerden bahset. Hava güzel. Tamam. Böyle havaya bak, bir şeyler yap. Tabii, dışarıdakileri tabii, düşün. Dışarıdakileri
2: havaya,
1: düşün.
2: Havaya bakın da bir değişik bir hava var ya, çok güzel.
1: Evet, bir acayip. Ben de şu an baktım da.
2: Aynen. Kimler... Kırmızı gibi bir hava var ya.
1: Evet evet, bir değişik. Baksana, bir sis, böyle havadır. Bir yerde yangın var herhalde, ondandır.
2: Allah Allah.
1: Olabilir. Her yer yanıyor.
2: Aynen, hava sıcaktır ya, o yüzden.
1: Evet. Kimlere seslenelim?
2: Reis, öncelikle selamünaleyküm. Ben Atakan Taşdemir.
1: Evet, Atakan Taşdemir. Söke'den mi?
2: Kapalı yatan, efendim?
1: Taşdemir Söke'den mi?
2: Taşdemir, valla bizim aşiret her yerde var ya.
1: Evet, her yerde var. Söke'de var, 3-5 arkadaşım da Taşdemir.
2: Aynen, tabii. Çok var. Çok var, çok. Orada evet. Var, burada var, her yerde var.
1: Her yer bizim diyorsun yani.
2: Tabii.
1: O da iyiymiş, tamam.
2: Öncelikle selamünaleyküm. Ben Atakan Taşdemir. Çin'e kapalı yatan, Leytip'le yatan dayım Harun Taşdemir'e gelsin. Aydın açıkta yatan teyzemin oğlu Yusuf Yosun'a gelsin. Namı Derkes Köy'e gelsin. Aydın kapalıda yatan B6 koşunda yatan Hamza Yosun'a gelsin.
1: Evet.
2: Cumhuriş koşunda yatan Mustafa Kartal'a gelsin. Evet. Durmuş Ali Yegül'e gelsin. Ali Gören'e gelsin.
1: Evet.
2: Başka kime gelsin de ya? Vallahi unutuyorum ha. Evet. Orhan Aybars'a gelsin.
1: Telefona gelince öyle oluyor.
2: Burhan Çelik'e de gelsin.
1: Evet.
2: Can Çelik'ten Burhan Çelik'e de gelsin.
1: Tamam, ona da gelsin.
2: Ali Gören'e gelsin. Jest'e gelsin. Cumhuriş koşunda olan. Bir de İsmail Akgün'e gelsin.
1: Evet.
2: Başka kim var? Reis, hepsi biliyorsun, hepsini aklımda da yine ezberlemiştim de. Şimdi telefona konuştu mu?
1: Evet, telefona geldi mi unutuluyor.
2: Tabii. Bir de şey oluyor, heyecanlık oluyor.
1: Evet.
2: Bir de Meli Can'a gelsin. Meli Can'dan değerli sevgilisine gelsin.
1: Evet.
2: K2 koşuna yatan. Abim benim... Efendim? Cihan Çelik'ten... Burhan Çelik'e bir meşe zar, onu söyleyelim mi ya?
1: Tamam, söyleyin.
2: Cihan abi 40 gün sonra izne çıkıyor, haberiniz olsun.
1: 40 gün sonra?
2: Evet, 40 bize, gün sonra.
1: Bize tatlı gelecek miymiş?
2: Tatlı gelecek mi Cihan abi? Tamam. Cihan abi tatlı adrese teslim ettirecek.
1: Tamam, ben böyle hemen dışarı izne çıkacak olan oldu mu? Tatlı istiyorum.
2: Kral, ben sana bir söyleyeyim. Benim 4 sene açım var. Benim izlerimde hiçbir şeyim yok.
1: Evet. Bazı oluyor oğlum, öyle.
2: O yüzden hani şeyim.
1: Ama şöyle söyleyeyim.
2: Çıkabilsem sıkıntı yok.
1: Ya düşünmen bile yeterli. Anladın mı? Bunu düşünüp böyle şey yapman bile yeterli. Allah razı olsun. Biz yemiş gibi sayarız.
2: Ben biliyorum zaten. Bu Çin'e yolu herhalde 4. kat gibi bir yerde herhalde senin.
1: Evet evet, Çin'e yolunda, doğru.
2: Aynen aynen, ben biliyorum. Benim her zaman geçtiğim yollar orası zaten ya.
1: He.
2: Aynen, Efe'le geleceğiz yanına.
1: Bekleriz, sıkıntı yok. Kapımız açık.
2: Aynen. Sıkıntı yok abi.
1: Ne göndereceğiz şarkı?
2: Tabii biz zaten hep de seni izliyorduk. Yani dinliyorduk.
1: Eyvallah, Allah razı olsun.
2: Kapalı dinliyorduk aynen.
1: Evet. Şarkı ne göndereceğiz?
2: Efendim?
1: Şarkı ne gönderelim?
2: Canım, şarkı ne gönderelim ya?
3: Dur abi, Aydın Açık'a gönderelim.
2: Aydın Açık'a gönderelim abi.
1: Tamam, onları da söyleyelim.
2: Kardeşim Efe Şen'e gelsin.
1: Tamam.
2: Kardeşim Deniz'e gelsin. Deniz, senin ismini. Baskil'e gelsin.
1: Tamam.
2: Batuhan Vural'a gelsin. Emin Erdoğan'a gelsin. Emin Erdoğan'a.
3: Tamam tamam.
1: Evet, başka var mı? Saat geçiyor. Var mı başka gelen?
2: Canım, şarkın Delilo'ydu değil mi? Delilo abi, Delilo şarkısı.
1: Delilo.
2: Aynen.
1: Tamamdır, onu da yazdık. Bu kadar mı?
2: Tamam reis, kendine iyi bak. Anlamadım.
1: Sen de Allah'a emanet, kendine tamam. İyi bak.
2: Hadi görüşürüz.
1: Allah razı olsun. Evet, bir şarkı arası veriyorum. Şarkı sonrası görüşeceğiz. Hemen şöyle bakalım mesajımıza. İyi yayınlar. Ben Aydın Nazilli, kapalı cezaevinde yatmakta olan B1 koğuşunda bulunan Arif Gezer'in kızı. Nehir Irmak Gezer. Babam için geceye bir şarkı armağan etmek istiyorum. İsmail Altunsaray'dan Kurusa Fidan'ım şarkısı. Çok kıymetli ve değerli babama armağan olsun demiş güzel kardeşimiz. Onu özellikle gönderelim. Bu arada abi, başka cezaevlerinden almıyoruz kimseyi. Bilginiz olsun. Hani numarayı dağıtmayın. Özellikle hemen şu parçayı bir gönderelim. İyi yayınlar. Ben Aydın Nazilli, kapalı cezaevinde yatmakta olan B1 koğuşunda bulunan Arif Gezer'in kızı Nehir Irmak Gezer demiş. Babam için geceye bir şarkı armağan ediyorum. İsmail Altunsaray'dan Kurusa Fidan'ım. Güzel bir türkümüz gelecek. Özellikle ama özellikle çok kıymetli ve değerli babama armağan olsun demiş kardeşimiz. Hep birlikte dinliyoruz. Arkasından buradayız.

0: Evet, devam ediyoruz. Güzel bir parça gönderdik. Türkiye ve Sio saatini 20.46 ve devam edelim hattımıza. Kim geliyor? Kim geliyor bakalım. Alo.
1: Alo. Hayırlısın abi benim.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi benim. Nasılsın?
0: Allah'ıma bin şükür olsun. Ben iyiyim. Sen nasılsın?
1: Çok şükür iyiyim.
0: Allah iyilik versin. Kimle görüşüyorum?
1: Volkan Kaya abi.
0: Volkan Kaya.
1: Evet.
0: Evet Volkan, kimlere sesleniyoruz?
1: Abi kapalı cezaevinde bulunan kardeşim, ilk başta olan Hakan Kaya, Diğer Kaya, Savaş Kaya, Barış Kaya, İsmail Kaya, Furkan Kaya, Hikmet Amur, Ferhat Sayısı, Erhan Sezi, Uğur Çakır, Azat Kuz, Kadir Emur, Furkan Emur, Sarkan Üstün, Onur Karacan, Mehmet Ali Patak, Müslüm Tok, Adanan Mehmet abi, Mehmet Cumhur, Kadir Onur, Kadir Günaydın, Gökhan Erol, Savaş Erol, Barış Erol, Serdal Bozkurt, Uğur Bozkurt, Sergen Aykut, Ömer Kaya, Yılmaz Demir, Ömer Koldaş, Doğan Koldaş, Çetin Koldaş, Apo Koldaş, Gökhan Uslu, Osman Özçelik, Mehmet Güneş, Yılmaz Demir, Diyo Çakır, Nihat Güneş, Eraslan Üzer, Alparslan Üzer, Okan Kızılyaprağı, Cemilcan Öztürk, Mehmet Öztürk, Çaki, Can Erim, Murat Yalı, Mert Yalı, Ömer Yalı, Seyit Aydın, Ferit Soncul, Oğuzhan Çınaklı, Ozan Erdoğan, Hüseyin Furan, Yüksel Toprak, Özkan Toprak, Süleyman Rıza, Selahattin Dey, Ramazan Gözetçi, Bayram Gözetçi, Muratcan Gülüç, Aydın Gülüç, Yasin Arkan, Sihirli, Mehmet Şenser, Ömer Deniz, Erkek Uyanık, Dedimli Tolga, Karatay, Onur Yıldırım, Sinan Tekçe, Cemal Durmuş, Emrah Kalbitaş, Akif Kaplan, Mehmet Kınlı, Orhan Kılıç, Fecide Kılıç, Maşallah Turgut, Yahya Şenser, Enes Şişman, Erhan Turgut, Mustafa Aykut, Çingen Ahmet, Alişen Emur, Umut Kızılay, Abdullah Aksar, Savaş Kalbitaş, Nazilet, bize bulunan abi.
0: Evet.
1: Dayıları Milan Demirkol, Taner Demirkol, Önder Demirkol, Hüseyin Demirkol, Mert Demirkol, Tıkay Tüm, Ferhat Tüm, Mamil, Mahmet Tüm, Mazlum Salim, Asım Koldaş, Cengiz Koltaş, Mustafa Demir, Veysel Uslu.
0: Evet.
1: Açık cezaevinde abi, Aydın Açık cezaevinde bulunan Yavuz Yaman, Ahmet Koz, Diyar Kaya, Servet Aksa, Sezgin Pala, Yılmaz Dinler, Zeki Akkulu, Kulaş Tekeş, Azat Kol, Şino, Doğukan Akçin, Şafak Demir, Şahin Demir, Gökhan Sevgili, Kulaş Sevgili, Yavuz Yaman'dan Aziz'de yapmakta olan dostları Taner Koç, Şirin Koç'un da gelsin abi. Ahmet Kuzan da abisi, Azat Kol değerli dostu Osman Özçeli'ye gelsin.
0: Evet.
1: Bir de abi Kapaz'da bulunan arkadaşlar için Mehmet Kaya'dan Hakan Kaya'ya, Sergen Aykut'a,
0: evet,
1: Ahmet Biçer'e, İbrahim Aykut'a, Raif Domurcu'ya, Erol Göksu'ya, Mahmut Gül, Rıza Özal Duru, Umut Mutlu Arı, Umut Çelik, Yunus Karaca, Deniz Açıkgöz, Bülent Güneş, Can Uğuş, Gökhan Işık, Gökhan Kaya, Yılmaz Demir, Erkan Yılmaz, Berkcan, Yakış'a gelsin.
0: Evet. Abi.
1: Bu kadar abi.
0: Bu kadar mı? Ne göndereceğiz? Şarkı var mı?
1: Tala Duru'dan beni vurdular.
0: Bir dakika. Dayı. Kimden dedim, bir daha söyle.
1: Şarkı neydi, şarkının ismi?
2: Tala Duru'dan.
1: Tala Duru.
0: Tala Duru, evet. Beni?
1: Beni vurdular.
0: Tamam, yazdım dayı. Onu da. Bu kadar mı?
1: Evet abi.
0: Tamam, o zaman.
1: Bizi tanıyan bütün dostlara gelsin abi.
0: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Sen de abi. Şarkı da Sergen Aykut ve Hakan Kaya gelsin.
0: Tamamdır. Allah'a emanet. Son 10 dakika abi. Son 10 dakika artık canlı bağlantılarda, bilginiz olsun. 21 itibariyle bitiyor ve mesajlarla devam ediyor program ve bakalım hatta kim var. Alo.
3: Alo, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Abi sen ne yapıyorsun?
0: Sen gene geldin mi?
3: Ben yine geldim.
0: Geldim, kör müsün demen lazım.
3: yeni değil, geri geldik abi.
0: Ha, o da iyiymiş.
3: Sen ne yapıyorsun?
0: İyiyim vallahi, sen ne yapıyorsun?
3: Ne yapalım abi işte ya. Psikoloji yapmaya çalışıyoruz.
0: Ya ne psikolojisi, bırak Allah'ını ya. Orada iki takıldın geldin işte. İzine gittin geldin.
3: Geldik de.
0: Tamam.
3: Geldik, zor oluyor işte abi.
0: Ne zor olacak ya? Sanki gittiğinde de çalışıyorsun sen orada.
3: Çalışıyoruz da yine.
0: Ama burası daha rahat, yatıyorsun. Daha güzel değil mi?
3: Abi ya. Ben dışarıda olayım da 24 saat çalışayım ya.
0: Abi ben yatayım, sen çalış o zaman.
3: Vallahi çok iyi olur.
0: Vallahi bu öyle nedir bu ya? Abi yatmak gibisi var mı ya? Çalış olur. Nereye kadar zengin olamazsın, merak etme yani.
3: Olursun vallahi abi, çalışınca olursun zengin.
0: Abi ben çalışıyorum, hiç olamadım. Ben de o zaman bir şeylik var. Sıkıntı var.
3: Sen nasılsın? İyisin değil mi?
0: İyi şükür şükür aynı. Koşturuyoruz.
3: Valla sevk de çıkmadı abi. Kaldık buralarda. Bir daha yazdık artık.
0: Nereye sevk yazıyorsun sen?
3: Vallahi Dalaman yazdım abi.
0: Dalaman'a git. Dalaman'a git de kurtulak. Başka nereye yazdın?
3: Dalaman yazdım. Ondan sonra Burdur yazdım.
0: Fethiye Koca yazma. Yazdım. Bak Fethiye yazma ha.
3: Niye?
0: Fethiye'de de bizim yayın var ya.
3: Orada da mı yayın var?
0: Uğraşmayalım sonra seninle.
3: Ben Dalaman'dan ararım seni ya, sıkıntı yok.
0: Dalaman'dan arayamazsın ki.
3: Ararım ben, ararım. Konferans yaptığını bir de ararım.
0: Bilmiyorum artık, bakarız.
3: Benden kurtulamazsın sen.
0: Bilmiyorum artık, göreceğiz.
3: Ya bizim buradan ben Kapalı'ya selamlar, sevgiler göndereceğim.
0: Hadi gönder bakalım.
3: Ya ondan koşumda yatan Taner Tunç abimle, Mehmet Çelik'in Tunç abimle. Ondan sonra Okan Şanlı'ya, Ömer Çenol'a, Süleyman Egus'a, Süleyman Türkmen'e, tüm C14 koğuşuna gelsin. Ayrıca Taner Tunç abimin herkese çok çok selamım var abi. Anlı çocukların çok çok selamım var sana Kemal Koç'a. Herkese selamı var.
0: Evet.
3: Hepsi iyiler. Çok çok selamları var sana. Ondan sonra açıkta yatan Çağlar Başkan'a, Gökhan Erdoğdu abime gelsin. Ondan sonra Ali Bulut kardeşime gelsin. Yadi kardeşime gelsin. Karam kardeşime gelsin. Tüm beni tanıyan herkese gelsin. Özellikle Taner Tunç ve Mehmet Şerim Tunç abime gelsin bu şarkı abi.
0: Tamam.
3: Adanalı Ayhan'dan döneceğim bir gün.
0: Adanalı Ayhan döneceğim. Tamamdır, bu kadar mı?
3: Bu kadar abi, bir de sana gelsin.
0: Allah razı olsun. Kendine iyi bak.
3: Sen bizi canlı yayın almadın ama.
0: Almam. Ben gelsin. Sana yazdım, hesabın karabarık senin.
3: Tamam abi, öderiz hesabımı.
0: Ya bırak.
3: Gelmedin abi.
0: Gittim orada.
3: Gelmedin abi.
0: Lan ben para vermişim, niye geleyim?
3: Abi sen ben olduğun zaman gelsene sen ya. Sen
0: fark etmez.
3: Niye geliyorsun?
0: Bizim adımız yeter. Bizi tanıyan yani tanır. Ben. Gerek yok.
3: Tanımayan sen ne bağlarsın?
0: Yani yapacak bir şey yok. Randevu aldım bak dışarıdayken. İçerinin kıymetini bil. Bak dışarıdan tamam. Bağlanamıyorsun.
3: Aynen abi.
0: Ya bak bunu anladın değil mi?
3: Anladım abi. Ha,
0: özellik abi. İçeriye. Dışarıdayken biz tanımıyoruz seni.
3: Aynen abi.
0: Tamam.
3: Kendine iyi bak abi.
0: Kendine iyi bak.
3: Sağ ol abi.
0: Şimdi bazen şöyle. Mesela izne gidiyor, beni arıyor. Abi beni yayına alsana. Alamam abi. Bu sadece ve sadece kader mahkumlarına ait bir şey olduğu için dışarı çıktığı an vatandaş sayılıyor bizim için. O yüzden yapmıyoruz. Bakalım devam. Alo.
2: Selamünaleyküm.
0: Oo başkan, Serkan'ın arkasına gelmesen daha havalı olur da neyse.
2: evet farkındayım. Dinledim sizi zaten. Ne yapıyorsun kardeşim, kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Allah razı olsun. İyiyim, sen
2: Allah
0: nasılsın?
2: Allah senden razı olsun hepimizden cümle. Çok şükür, hamdolsun, Allah razı olsun valla. Seni dinliyoruz her zamanki gibi.
0: Eyvallah, Allah razı olsun.
2: Bir hafta sonu daha geldi senden de. İnşallah gelecek haftaya Rabbim nasip eder de gene konuşuruz, gene buluşuruz.
0: Ölmezsek geliriz ya. Ölürsek aynen de yapacak öyle bir şey yok yani.
2: Yani önemli olan ne? Teminki muhabbete karşılık.
0: Hani gelmez melmezsem arkamdan dua edin ha. Beddua falan etmeyin, gene gelme. Ekti bakmayın
2: şey
0: demesinler.
2: Sen berek kardeşim. Yani önemli olan insanlık.
0: Eyvallah.
2: Ölmeyen bir şey yani, insanlık.
0: Evet
2: hani
0: doğru.
2: Bizler ölür gideriz ama ölmem bir şey, insanlık iyilik yani.
0: Aynen öyle.
2: Bizler doğru. İyi olalım, geri kalan her şey olur gider. Kardeşim.
0: Bu arada Ulaş evet. Reis ameliyat oldu. Duydun mu radyoda?
2: Gelmiş geçmiş olsun, onu söyleyecektim. Kardeşime buradan Allah şifalar versin, iyilikler versin inşallah.
0: Amin,
2: Rabbim
0: amin.
2: Yar yardımcısı olsun.
0: Cümlemizin yardımcısı olsun Rabbim.
2: Amin, amin, amin inşallah. Kardeşim, evet. Ankara'dan sana bir mesaj var, bilgin olsun.
0: Nasıl bir mesaj var bakalım.
2: Söke bizi dinliyor, Aydın bizi dinliyor şu anda.
0: Evet.
2: Ya biz burada Ankara'dayız diyor, biz de dinliyoruz diyor.
0: Evet, doğru.
2: Bizi diyor, niye? Doğru söylüyor.
0: Doğru söylüyor. Aklı. Ankara'ya da selam olsun o zaman.
2: Allah razı olsun. Aleyna aleyküm selam kardeşim. Duyuyor zaten, dinliyor.
0: He, tamam.
2: Kardeşim.
0: Evet.
2: Bayram Şampınar'dan.
0: Bir dakika. Hemen bakayım şöyle.
2: Tamam.
0: Bayram Şampınar.
2: Şampınar. Gülüm hey.
0: Gülüm hey. Tamam.
2: Aynen. Bu buradan bizi dinleyen tüm mahkum yakınlarına, mahkum ailelerine, mahkum arkadaşlara, kardeşlere, abilere selamlar, saygılar olsun. Bu şarkım sana gelsin.
0: Eyvallah.
2: Radyo Ay FM ailesine gelsin. Canıma, canımın cananına, aşkıma, her şeyime, biricik hayatımın anlama, işime gelsin.
0: Evet.
2: Onu çok seviyorum. Kendine iyi bak kardeşim.
0: Bu kadar mı?
2: İyi olsun, Allah'a emanet ol.
0: Sen
2: bu kadar
0: de.
2: Baba. Allah'a emanet. Az bir zamanında kaldım. Evet. Kendine iyi bak, görüşmek üzere.
0: Sen de Allah'a emanet.
2: Sağ ol, var ol. Allah razı olsun.
0: Evet, devam ediyoruz. Bu arada WhatsApp'tan yazan değerli dinleyicilerim, lütfen ama lütfen, hani ne zaman yayınlanacak, ne zaman okunacak diye soru sormayın. Sonlara gidiyorsunuz. İlk yazan, yani saate göre gidiyorum ben. İlk yazan kimse onun mesajıyla başlıyor ve gidiyorum. Sıra geldiğinde bir şarkı öncesi size bilgi veriyorum. Lütfen ama lütfen, kimsenin hakkını yemiyoruz. Kimsenin de hani vebalinin altına giremem yani. Ben okurum hepsini, giderim. Okumadan da bitirmiyoruz yayını, bilginiz olsun. Hak geçmesin. O yüzden sıra geldiğinde size yazıyorum, sıra sizde diye. Gelsin canlı yayın. Bak, iki kişi daha alıyorum. İki kişi var mı gelen? Var mı? Raif, sen haber salmıyorsun ha bana. Bak, duyuyorsan ayıp yani Raif. İnan abime de sevgiler, selamlar olsun. İnan Işık ve tüm koğuş arkadaşlarına da sevgiler, selamlar olsun.

0: Özellikle ama özellikle ismini bilmediğim, sayamadığım tüm kader mahkumlarına, abilerime, kardeşlerime tüm güzel parçalar armağan oluyor bu programda sizlere. Vallahi. Burada olmasam da gece zaten böyle... Hani böyle nasıl desem, Uygar Doğanaylar falan çıktığında anlayın ki ben uzaktan müdahale etmişimdir. Hani yani ben sizler dinleyin diye böyle hemen girmeye çalışıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Mesajlar okunacak, bilgi verilecek sizlere. Lütfen ama lütfen arkalara gidersiniz. Hani onu söyleyeyim. Yani saat 8'de yazan arkadaşımın mesajıyla başlayacağız mesela şu an. O belli zaten, şimdi sırada. Ondan sonra sıra ne zaman gelir diye sorduğunuzda pıt pıt pıt pıt en sonlara doğru gidersiniz. Bilginiz olsun. Evet. Varsa gelen bire düştü şu an. Varsa bir kişi buyursun gelsin, bir kişi bir kişi. Var mı gelen? Var mı gelen? Bu arada evet. Var mı? Evet, bir kişi geldi ve bitti canlı bağlantılar. Bilginiz olsun, bunu da aldıktan sonra. Alo.
1: Alo, iyi akşamlar abi.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Nasılsın abi, iyi misin?
0: İyiyim valla, son kişisin.
1: Ben Aydın Açık'tan arayayım abi, Onur Tirit.
0: Onur Tirit.
1: Evet.
0: Onur, ne zaman izne gidiyorsun?
1: Abi 7 Ağustos'ta nasipçi izindeyim.
0: 7 Ağustos'ta, tatlıyı alıp geliyorum diyorsun yani.
1: Evet, geliyorum abi, ne zaman istersen geliyorum.
0: Eyvallah. Kimlere abi, sesleneceğiz?
1: Kapalı'dan kardeşimi seslenmek istiyorum.
0: Evet. Hadi seslen
1: D12'de
0: bakalım.
1: D12'de yatan Müslüm Tirit kardeşim, sabretsin, az kaldı mahkemesine. Yakında çıkacak, her şey güzel olacak. Bir de evet. Amcam, 2'deki amcam Orhan Tirit'e selam olsun. B11'deki eniştem Kadir Erteş'e. Açık'taki Burhan Acar yeğenime. Yavuz Yaman abime. Ahmet Kul kardeşime. Mustafa Çolak kardeşime. Selam evet. olsun abi. Dijitlerim bu kadar.
0: Ne göndereceğiz?
1: Abi Ahmet Kaya'dan Karayazı.
0: Bir dakika. Ahmet Kaya Karayazı. Değil mi?
1: Abi evet. Not da abi, geceye bir not bırakayım söz.
0: Evet.
1: Abi selamete ermeyebilir her sabır. Bazı davalar vardır mahşere kadar.
0: Evet.
1: Bu kadar abi. Benim diyeceklerim bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Evet abi. Sen de abi.
0: Evet, canlı bağlantılarımız bitti. Vallahi bitti. Bakın, şimdi WhatsApp'tan yazan değerli dinleyicilerime sesleniyorum. Şimdi size gelen bir mesaj var. Hemen otomatik olarak size atılan bir mesaj var. Bu mesajda ne yapmanız gerekiyor? Nasıl devam ediyor? Nasıl yürüyor? Bunların hepsi orada yazıyor. O yüzden sizlerden ricam nedir? Ne yapıyorsunuz? Orayı okuyorsunuz. Okumadan geçiyorsunuz biliyorum. Ama lütfen ama lütfen. Orayı okuyun zaten, bana soru sormanıza bile gerek kalmayacak. Onu okuduğunuzda. Neyse. Evet, Suriye'ye mi gideyim demiş. Git valla. Valla gidebilirsin. Gidebilirsin. Bu arada bir şarkı mola vereceğim. Şarkı sonrası artık mesajlarla bismillah diyeceğiz, devam edeceğiz. Haberiniz olsun. Hemen şu şarkıyı ben bir ayarlayayım. Şöyle. Evet. Evet, bir şarkı sonrası mesajlarla başlıyoruz. Bilginiz olsun. Bu şarkı benden tüm herkese gelsin bakalım. Haydi. Gece oldu ya. Gözlerimde gece oldu diye bir şarkı gönderiyorum sizlere. Gelsin, hep birlikte dinleyelim. Rastgele valla. Geldi bakalım. Haydi.

Evet, güzel bir parçayla molamı verdim valla. Türkiye ve Sosyatri 21.05. Radyolarımızı yeni açan herkese sevgiler, selamlar olsun. Evet, sırayla başlıyoruz hazırsak. İlk mesajımızdan başlayalım. Hazır mıyız? Evet, haydi bismillah diyelim ve başlayalım. Ankara'dan Gökhan Çölaşan. Aydın E tipi kapalı cezaevinde bulunan kabir koğuşunda kalan kızım Göksun Aydoğan'a doğum günün kutlu olsun. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun parçasını çalarsanız sevinirim. Tüm kabir koğuşunda kalan arkadaşlarına ve mahkum yakınlarına selam olsun demişler. Evet, bir baba kızının doğum gününü kutluyor değil mi? Doğum gününüz kutlu olsun. IFM ailesi olarak bizler de doğum gününüzü kutluyoruz buradan. Ankara'dan Gökhan Çölaşan, Aydın E tipi kapalı cezaevinde bulunan kabir koğuşunda kalan kızım Göksun Aydoğan'a doğum günün kutlu olsun demiş. Ahmet Kaya'dan da doğum günün kutlu olsun parçasını çalarsanız sevinirim. Tüm kabir koğuşunda kalan arkadaşlarına ve mahkum yakınlarına selam olsun demiş. Bazı fırtınalar yıkmak için değil, kimin sağlam kaldığını göstermek için kopar demiş. Bir de şöyle geceye bir söz bıraktık. Evet, hemen şarkısını gönderelim. Şarkısı nerede? Hemen şöyle. Evet, hazırsak Ahmet Kaya'dan doğum günü kutlu olsun geliyor. Özellikle ama özellikle bu güzel parçamız Gökhan Çölaşan'dan Aydın E tipi kapalı cezaevi kabir koğuşunda bulunan değerli kızı Göksun Aydoğan'a. Haydi bakalım.

Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz vallahi. Böyle bugün fon müziğimiz biraz hareketli olacak. Uyumayacağız, değil mi? Yani bu sıcaklar zaten bizi mayıştırıyor böyle ama olsun olsun. Uyumak yok abi. Evet, radyolarımızı yeni açan herkese de kucaklar dolusu. Kucaklar dolusu sevgiler, selamlarımızı gönderiyoruz. Yeni dinleyenler vardır belki bizlere. İlk defa dinleyenler vardır. Onlara da kucaklar dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bu arada yazanlara vallahi cevap veremiyorum. O kadar çok ki ortalık karışık. O yüzden kusuruma bakmayın. Evet, hemen sıradaki mesajla devam edelim. B6 koğuşunda Bilal Saracın. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan Ömürcan İnal ve Yılmaz Demir'e ve dostları, kardeşleri, abileri Hüseyin Arslan, Ferhat Doğuş, Yakup Uğur, Muharrem Susar, Ömer Bişki, Hasan Doğan, Engin Güneş, Veysi Saraç, Samet Eldem, Koçu kardeşler ve çok sevdiği abisi Ömer Ok. B7 koğuşunda yatan Doğuş Dağ, Ali İhsan Dilek ve tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Özgür günler yakındır demişler. Bir azar bülbül istemişler, göndereceğiz. Evet, hemen şarkıyı ayarlayalım, şöyle azar bülbülü bir ayarlayalım. Nerede bu azar bülbül? Evet, bakalım hemen. Bu arada Emircan Selen'e ve tüm Selen ailesine de sevgiler, selamlar olsun. Evet, B6 koğuşundan Bilal Saracan, öncelikle koğuşun adaletini sağlayan Ömürcan İnal ve Yılmaz Demir'e, ayrıca dostları, kardeşleri, abileri Hüseyin Arslan, Ferhat Doğuş, Yakup Uğur, Muharrem Susar, Ömer Bişki, Hasan Doğan, Engin Güneş, Veysi Saraç, Samet Eldem, Koçu kardeşler ve çok sevdiği abisi Ömer Oka. B7 koğuşunda yatan Doğuş Dağ, Ali İhsan Dilek ve tüm kader mahkumlarına armağan olsun, özgür günler yakındır demişler. Bu arada lütfen ama lütfen tekrar hatırlatıyorum. WhatsApp'tan sıranız geldiğinde size bilginiz veriliyor. O yüzden yazmanıza gerek yok. Sıra sizde diye yazılıyor, sonra da okundu diye de teyit ediliyor. Bilginiz olsun. Hemen şu şarkıyı gönderelim. Ne zaman gelecek? Haydi bakalım.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Türkiye ve Söz Saatleri 21.18. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Sıranız geldiğinde size bilgi veriyorum. Bilginiz olsun. Evet, hemen bakalım sıradaki mesaja. Aydın, E-tipi kapalı cezaevde yatan, B6 koğuşunda yatan Gürkan Batın denmiş. Şengül, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Allah seni bize kavuştursun. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun denmiş. O parçayı çalmıştım ama doğum günü olduğu için yine çalarız abi. Bizde öyle bir şey yok. İstekse çalarız. Aydın E-tipi kapalı cezaevi B6 koğuşunda yatan Gürkan Batın'dan Şengül, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Allah seni bize kavuştursun denmiş. O güzel parçayı o zaman şöyle hemen ayarlayıp bir gönderelim.

her şeyi gönderiyoruz özellikle ama özellikle bugün doğum günü olan herkese de. Özellikle Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi B6 koğuşunda yatan Gürkan Batın göndermiş. Şengül doğum günün kutlu olsun kardeşim demiş. Haydi bakalım hep birlikte onlar için dinliyoruz. Arkasından yine buradayız.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Devam ediyor. Fonu değiştirdim ya. Vallahi böyle bir an psikolojim bozuldu benim.
1: Sesin gelmez, haber gönder, neredesin?
0: Evet, hemen sıradaki mesajımızla devam edelim değil mi? Türkiye Vesio saatlerimiz 21-23. Radyolarımızı yeni açanlar parmak kaldırabilir. Biz buradayız. Evet, hemen devam edelim şöyle. Bir saniye, evet. Evet, Yunus Demirkol'dan Nazilli E-Tipi Kapalı Cezaevi C10 koğuşunda yatmakta olan kardeşlerime gelsin. Serhat Ataman, Göksel Akyüz, Ahmet Özkaya, Sinan Özer, Hakan Teyfur, Umut Gölge, Ahmet Kızıltaş, Taner Oraz demişler. C10 koğuşu abi demiş. Tüm C10 koğuşuna, Nazilli E-Tipi Kapalı Cezaevi, tüm C10'a sevgiler, selamlar olsun. Hemen şöyle şarkılarını bir ayarlayalım, gönderelim.

Evet, şöyle mesajımızı bir daha gönderelim. Yunus Demirkol'dan Nazilli tipi kapalı cezaevi C10 koğuşunda yatmakta olan kardeşlerime gelsin. Serhat Ataman, Göksel Akyüz, Ahmet Özkaya, Sinan Özer, Hakan Teyfur, Umut Gölge, Ahmet Kızıltaş, Taner Oraz için özellikle gönderiyorum bu güzel parçayı. Bu arada hani böyle liste olarak kağıda yazılı atarsan biz okuyamayız. Burada öyle bir sistemimiz yok. Sen bize tek tek yazman lazım. Haberin olsun. Haydi bakalım, geldi güzel bir parça. Ahmet Kaya'dan dinleyelim, arkasından buradayız.

Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken derece. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, usulca açıverdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'a düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Öklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktın, belki bir umut taşıyacaktın boynunda. Yaşamak ağrısı atıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak istedim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı sedef bakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem.

0: süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne bir sabah, acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka, nice yaşıtım. Koynunda çiçekler, çiçekler içinde bir ülke.
1: DJ Baykeli.
2: Evet, birliklerimiz tüm güzelle devam ediyor. Güzel parça gönderdik kulaklarınıza ve sıradaki mesajlarımızla devam ediyoruz. Bakın, tekrardan söylüyorum. WhatsApp'tan herkese cevap veremiyorum. Vermek istesem de veremiyorum çünkü buradaki bütün işleri kontrol etmek zorunda olduğum için. Hani normal telefonda değil ki bu WhatsApp, alayım da tık tık tık tık yazayım. Öyle bir şey de yok. Sıranız geldiğinde size ben bilgi veriyorum. Zaten sıranız geldiğinde bilgiyi alıyorsunuz, ondan sonra mesajınız okunuyor. Size fırsat veriyorum yani, böyle bir şarkı aranız var. O yüzden sadece biraz sabır edelim. Evet, devam edelim hemen. Merhabalar, ben Can demiş. Nazilli Bayan Kapalı cezaevinde bulunan Çaykarama. Seni kırdığım için özür dilerim. Seni çok ama çok seviyorum. Çok acil aramanı bekliyorum demiş. Abi kendisi bana küs. Kaç gündür aramıyor, merak ediyorum diyor. Özellikle Can söylüyor bunu. Çaykarama özellikle abi. Onu kırdığım için özür dilerim diyor. Çaykarası duyuyorsan Can'ı bir ara. Can senden haber bekliyor. Duyuyorsundur eminim. Yani dinliyorsundur diye düşünüyorum. O yüzden sen bir Can'ı ara. Yani dışarıda da onu böyle şey yapma. Sabahtan beri yazmış, ben sıra geldiği için anca gelebildim ama. Dediğim gibi seni kırdığım için özür dilerim demiş. Seni çok ama çok seviyorum demiş. Çok acil aramanı bekliyorum demiş. Haberin olsun. Haberin olsun. O yüzden şöyle sen bir bak ona. Evet. Diğer mesajımıza geçelim. Şöyle hemen diğer mesajımıza geçelim. Merhaba, ben B1 koğuşunda bulunan canım abilerim. Hakan Gezer ve Oğuzhan Gezer'in kardeşi Nehir Irmak Gezer. Çok değerli abilerim için geceye bir söz, üstündeki binlerce yük. Üstümdeki binlerce yük arasında sadece sizin yokluğunuz ağır geliyor. Yalnızlığa karşı verdiğim en büyük savaş sizlersiniz. Elbet bir gün aslanlarım, abilerim için demiş Gökhan. Gerçekten elimde çakmak şarkısı armağan olsun tüm mahkumlara demiş. Özellikle Allah kurtarsın demişler. Bu arada bize WhatsApp linki falan, yani böyle YouTube linki falan atmayın. Bizde öyle bir sistem yok. Burası radyo, normal bir vatandaşın hani şuraya gireyim şu müziği indireyim diye bir sistemimiz yok lütfen. Çünkü

Bizde öyle şeyler yasak. Bizde şarkı indirme diye bir şeyimiz yok. Bilginiz olsun. Şöyle hemen bakalım, şu şarkıyı bir ayarlayalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Hemen istek sahibinin mesajını göndereceğiz. Bu arada hani vallahi bir yandan özel telefonum, bir yandan WhatsApp, bir yandan şarkılar, ortalık karışıyor. O yüzden devam edelim, hemen şöyle istedikleri parçayı göndereceğiz şimdi. Hemen şöyle mesajımızı bir daha tekrarlayalım, onun hemen sonrasında devam edelim. Merhaba, ben B1 koğuşunda bulunan canım abilerim Hakan Gezer, Oğuzhan Gezer'in kız kardeşi Nehir Irmak Gezer. Çok değerli abilerim için geceye bir söz bırakmak istiyorum. Üstümdeki binlerce yük arasında sadece sizin yokluğunuz ağır geliyor. Yalnızlığa karşı verdiğim en büyük savaş sizlersiniz. Elbet bir gün aslanlarım demiş. Abilerim için Gökhan, gerçekten elimde çakmak şarkısı, armağan olsun tüm mahkumlara, Allah kurtarsın demiş. Gönderdik, haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 21.43 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerimizi. Ve devam ediyoruz. WhatsApp'tan bizlere ulaşmaya devam edebilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? 0532 686 78 37'den bizlere yazıyorsunuz. WhatsApp'tan başka şey yapmanıza gerek yok. Evet. Sırası gelene yazıyorum. Yazdığım kişiler kendini biliyor zaten. Hemen şöyle bir bakalım. Mesajı okuyalım. Hayırlı yayınlar Bay Keleş. Ben Yunus Yaprak. Nazilli Kapalı Cezaevinde olan başımın tacı abim Barış Yaprak. Namı değer Ortaklarlı Bare abimin mahalle büyükleri olan Velat Yakoğlu, Cihan Dinar, Kemal Çetin, İbrahim Çeçen, Rauf Karabulut, İlyas Erdal, Aykut Dündar ve C14'te bulunan kalbi güzel abilerime çalan tüm güzel parçalar gelsin demiş. Özellikle ama özellikle Yunus Yaprak'tan öncelikle abisi Barış Yaprak'a, namı değer Ortaklarlı Bare'ye, abimin mahalle büyükleri Velat Yakoğlu, Cihan Dinar, Kemal Çetin, İbrahim Çeçen, Rauf Karabulut, İlyas Erdal, Aykut Dündar ve C14'te bulunan kalbi güzel abilerime çalacak olan tüm parçalar gelsin demiş. Evet, devam ediyoruz sıradaki mesajla. Devam edelim hemen sıradaki mesajla. Bizim Can Feda Kaya gelmiş. Değerli kardeşim, vallahi yayında beni bırakmıyor ya. Hep dinliyor, hep yayında o da var vallahi. Değerli kardeşim Can Feda Kaya'ya da sevgiler, selamlar olsun. Bir tatlı göndermedi ama olsun olsun. Değil mi? Can Feda. Neyse. Türkiye ve Stüdyo saatlerimiz 21.45.

Devam edelim hemen. Devam edelim. Selamun aleyküm. Öncelikle iyi yayınlar. Ben Can Feda Kaya. B10 koğuşunda yatmakta olan paşalarım, kardeşlerim, Akif Kaya, Berat Kaya, Yusuf Kaya, çok çok selamlarımı, sevgilerimi iletmek istiyorum. Onları çok seviyorum. Devamında kardeşim Umutcan Yavar'a, Umut Oma ve Ümit Kaya'ya ya da selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Bir de Azer Bülbül'den Gece Mavisi Gözlüm şarkısını armağan etmek istiyorum. Her zaman onların yanındayım. En kısa zamanda tüm mahkumların özgürlüğüne kavuşmaları dileğiyle. Hayırlı geceler demiş Can Feda.

güzel parçayı gönderelim. Bu arada sırası gelene yazıyorum. Bilginiz olsun. Zaten yayını takip ediyorsunuz. Yayınla alakalı, istek, şikayet ve dilekleriniz için Instagram yoluyla bize ulaşabiliyorsunuz. Instagram'dan DJBY Keleş yazıyorsunuz. Yani DJBY Keleş birleşik. DJ Bay Keleş ile Arıza Show karşınıza çıkıyor. Siyah bir profili var. Bilginiz olsun. Evet. Hemen şöyle devam edelim. Eyvallah. Can feda hemenliğin. Sana tatlı parasını atayım. Allah razı olsun kardeşim. Yemiş kadar oldum. Allah razı olsun. Düşünmen, bunu söylemen yeterli. Kardeşim, delikanlı bir kardeşimiz. Ona da sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hemen mesajını tekrardan okuyalım. Onun hemen sonrasında parçasına hemen şöyle bir yer verelim. Bakalım ne demiş. Selamun aleyküm. Öncelikle iyi yayınlar. Ben Can Feda Kaya. B10 koğuşunda yatmakta olan paşalarım, kardeşlerim. Akif Kaya, Berat Kaya, Yusuf Kaya. Çok çok selamlarımı, sevgilerimi iletmek istiyorum. Onları çok seviyorum. Devamında kardeşim Umutcan Yavar'a, Umut Oma ve Ümit Kaya'ya da selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Bir de Azer Bülbül'den Gece Mavisi Gözüm şarkısını armağan etmek istiyorum. Her zaman onların yanındayım. En kısa zamanda tüm mahkumların özgürlüğüne kavuşmaları dileğiyle hayırlı geceler demiş kardeşimiz. Ve hemen gönderelim o güzel parçayı. Arkasından yine buradayız.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bu arada Can Feda Kaya kardeşime valla teşekkür ediyorum. Ağzımdan bir kelime çıktı. Adam hemen gerekeni yapmış da. Abi gerek yok. Ben öylesin hani şey olsun diye söylüyorum yani. Yanlış anlama ama kardeşim baş tacı Can Feda Kaya'ya özellikle sevgiler, selamlar olsun. Ondan da Akif Kaya, Berat Kaya, Yusuf Kaya'ya özellikle Umutcan Yavara ve Umut Oma, Ümit Kaya'ya da ondan sevgiler, selamlar olsun. Can Feda Kaya kardeşimden ve devam edelim hemen sıradaki mesajımızla. Aydın E-tipi kapalı cezaevinde yatan D12 koğuşunda yatan koğuş mensulü yazılmış Celal Önler abime ve yanında kader birliği yapan arkadaşları Yahya Şenses, Ömer Özel ve diğer arkadaşlarına gelsin bu şarkı. Hepiniz seviliyorsunuz, beklenensiniz. Seni çok ama çok özledim. Serhat Önler demiş. Güzel bir parça istemişler. Onu hemen ayarlayıp göndereceğiz. Arşivde bir tane çıktı ama kim söylüyor bilmiyorum. Mustafa Yavuz olabilir. Özellikle ama özellikle Celal Önler'e de sevgiler selamlar olsun. Onun da bir tatlı sözünü almıştık diye hatırlıyorum. Celal Önler'e kucaklar dolusu sevgiler selamlar olsun. Aydın E-tipi kapalı cezaevinde yatan D12 koğuşunda yatan koğuş mensulü Celal Önler abime ve yanında kader birliği yapan arkadaşları Yahya Şenses, Ömer Özel ve diğer arkadaşlarına gelsin bu şarkı. Hepiniz seviliyorsunuz, beklenensiniz. Sizi çok ama çok özledim. Serhat Önler demiş ve hemen istemiş olduğu parçayı gönderelim. Haydi bakalım.

Evet, devam ediyoruz. 21.58. Bakın, tekrar tekrar söylüyorum. WhatsApp'tan herkese cevap veremiyorum. Sırası gelene yazıyorum. Dedikçe benim mesajım okunmadı, benim mesajım okunmadı, duymadık diye hala yazıyorsunuz. Lütfen ama lütfen. Tekrardan söylüyorum. Sırası gelene, zaten sıra size geldi diyorum. Bu bir. İkincisi, sıra gelmeden zaten senin mesajına veya sana karşılık cevap veremem. O kadar yoğunluk var. O yüzden diyorum, ben bu yayında yayın saatin bitene kadar tüm mesajları okuyorum zaten. Saatin bitmiş olsa da mesajım bitmese de hak geçmesin, kimsenin vebali kalmasın diye saatimi uzatır, yine o mesajı okurum. Okunmayacak diye tasalanmayın. Bir böyle sakin olun. Sıra geldiğinde zaten okuyacağım. Evet. Sıra geldiğinde zaten size WhatsApp'tan da cevap veriyorum. Düzeltmeniz gereken yerleri düzeltin diye zaman da veriyorum. Haber de veriyorum. Neyse. Devam edelim.

Evet, hemen şöyle bir gelen mesajla devam edelim. Bakalım sıra kimde? Zaten yazdık, kendisinde olduğunu biliyor yazdığımız kişi. Hemen bakalım mesaja. Ahmet Önler'den Aslan eniştesi Celal Önler'e çok çok selamları var. Önler ailesi olarak dağ gibi arkasındayız. Seni çok seviyoruz elbet bir gün Can abim Celo Can demişler ve hemen devam ediyoruz. İstenilen bir şarkı var. Bu şarkı oğlu Poyraz ve kızları Zümra Zülal'den Aslan babaları Celal Önler'e gelsin. Seni çok seviyoruz. Evimizin direği, canımız, babamız. En kısa zamanda inşallah yanımızda olacaksın. Allah'a emanet ol demişler. Ve güzel bir parça istemişler. Ben o parçayı hemen şöyle bir ayarlayalım. Evet, hemen şöyle saatimiz de evet 22 olmuş. Devam ediyoruz. Bitirmiyoruz, korkmayın yani, bitmiyor. Özellikle ama özellikle bu şarkı oğlu Poyraz ve kızları Zümra Zülal'den Aslan babaları Celal Önler'e gelsin. Seni çok seviyoruz evimizin direği, canımız, babamız. En kısa zamanda inşallah yanımızda olacaksın. Allah'a emanet ol denmiş. Aslan eniştesi Celal Önler'e çok çok selam varmış Ahmet Önler'in. Hemen istenilen o parçayı gönderelim, arkasından buradayız.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye Veso saatlerimiz 22.06 ve gelen mesajlarla devam edelim hemen. Şöyle sıradaki mesajımızla. Aydın Açık Cezaevi A24 A25'te bulunan bütün kader mahkumlarına, Taciroğlu Efecan'dan, babam İbrahim Tacir'e, Reis Emrah Deli'ye, Ferhat Deli'ye, Kadir Deli'ye, Reşit Deli'ye, Emin Şipale, Yeni Pazarlı Ali'ye, Ilıcalı Mirali ve Tayfun'a, Çileli Uğur'a, Avukat'a, Sercan Milat'a, Tarık Ula,
1: dönemedin ulaşılmaz,
0: Mert Efe Özoğuz'a, Hüseyin'e, Park Bahçedekilere, Taciroğlu Efecan'dan bütün kader mahkumlarına tüm güzel parçalar geliyor.

Evet, hemen mesajlarımızla şöyle devam edelim. Ne demişler? Ne demişler? Ben Buca Gediz'den Agit Arslan, başta bize her ne koşulda olursa olsun sevgisini, abiliğini hissettiren Can ağabeyimin ellerinden öper, abimin nazarında olan Hakan Keser, Harun Tekkeş olmak üzere sofrasını paylaştığı abi kardeşlere selam olsun, feda olsun sana geçtiğimin en güzel günleri. Sen gibi bir ağabeye Esat Kabaklı yol yemez parçası armağan olsun denmiş.

Evet, şöyle hemen diğer mesajına bakalım. Diğer mesajına bakalım. Yine aynı şekilde. Buca Gediz'den Agit Arslan. Yakup Gündüz başta bize yoldaşlık, abilik, dostluk yapan Zafer Aslan. Hakan Keser, Harun Tekkeş olmak üzere bizleri tanıyan herkese selam olsun. Sen bize bir anka kuşu gibi küllerimizden tekrar doğmayı öğrettin. Biz kimsenin varlığıyla var olmadık, yokluğuyla da yok olalım. Seni canından seven Agit Arslan diye bir mesajımız gelmiş.

Evet, bir mesaj daha var. Yine Agit Arslan. Agit Arslan'a sevgiler, selamlar olsun. Bize verdiği desteklerden dolayı. Türkiye ve Sol saatimiz 22.10. Ben Buca Gediz'den Agit Arslan. Başta yol yemez abim Zafer Arslan, Hakan Keser, Harun Tekkeş ve sofralarını paylaştıkları abi kardeşlere selam olsun abim. Zafer Arslan der ki, feleğin çemberinden geçmiş bir adamla oyun oynama. Oynarsan çoluk çocuğun eline oyuncak, masalara meze. Haydi bakalım. Evet, güzel bir parça istemişler Esat Kabaklı. Özellikle ama özellikle bu güzel parçaları Zafer

Özellikle ama özellikle Zafer Aslan için geliyor. Hazırsan geldi. Haydi bakalım, Esat Kabaklı yol yemez.

0: karakolda. Yol yemez, yol yemez.
1: Evet, özellikle ama özellikle bu güzel parçamız Hakan Keser, Harun Tekkeş, Zafer Arslan, Yakup Gündüz sizler için geldi. Evet, sıradaki mesajımızla devam edelim. Evet, hemen şöyle bakalım mesajımıza. Ben Kadir Kanar. Öncelikle bütün mahkumlara selam olsun. Nazilli E tipi cezaevinde yatmakta olan kuzenim Oğuz Kanar'a. Dostum Onur Yazıcı özgür günlerde görüşmek dileğiyle demiş. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Elbet bir gün demiş değerli Kadir kardeşimiz. Evet, güzel bir parça istemiş. Onu şöyle hemen ayarlayacağız ve göndereceğiz. Vallahi şöyle hemen ayarlayalım. Evet. Özellikle ama özellikle bu güzel parçamız Kadir Kanar'dan tüm kader mahkumlarına, ayrıca Nazilli E tipi cezaevinde yatmakta olan değerli kuzenim Oğuz Kanar'a, dostum Onur Yazıcı'ya özgür günlerde görüşmek dileğiyle demiş. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Elbet bir gün demiş kardeşimiz. İstediği parçayı da göndereceğiz. Oğuz'un gözlerinden öperim. Onu yazamadım demiş. Onu daha da ekledim kardeşime. Oğuz'un gözlerinden öpüyormuş. O zaman şöyle yapalım. İstediği parçayı gönderelim. Yeni arkasından buradayız.

Devam ediyoruz, devam ediyoruz. 22.19 yaptık Türkiye ve Sio saatlerini ve sırayla gitmeye devam ediyoruz. Sıra geldiğinde zaten size yazılıyor, bilginiz olsun. Bunu tekrar tekrar hatırlatıyorum. Hemen sıradaki mesajımızla devam edelim. İyi akşamlar, ben Nazil'den Hızır. Uygar Doğanay'dan Nazar parçasını, öncelikle hayatımın andımı Aynur'a ve arkadaşlarına, sonrasında cezaevlerinde yatan dostlarım Raşit Güler, Emin Başboğa, Berkan Altın, Melih Kartal, Rıdvan Sıcakyüz, Burhanettin, Saddam, Mustafa Kilercioğlu, Serkan Ertem, Halil İbrahim Ot, Yavuz Çoban ve beni tanıyan herkese armağan ediyorum. Başımızda hep bir kara bulut var ama içimizde vardır hep bir umut. İyi akşamlar, Allah kurtarsın demiş değerli Hızır kardeşimiz. Evet, hemen istemiş olduğu şarkıyı ayarlayalım. Mesajını bir kez daha okuyup gönderelim hemen bekletmeden. Ben Nazil'den Hızır, Uygar Doğanay'dan Nazar parçasını, öncelikle hayatımın anlamı Aynur'a ve arkadaşlarına, sonrasında cezaevlerine yatan dostlarım Raşit Güler, Emin Başboğa, Berkan Altın, Melik Kartal, Rıdvan Sıcakyüz, Burhanettin Saddam, Mustafa Kilercioğlu, Serkan Ertem, Halil İbrahim Ot, Yavuz Çoban ve beni tanıyan herkese armağan ediyorum. Başımızda hep bir kara bulut ama içimizde vardır hep bir umut. İyi akşamlar, Allah kurtarsın demiş. Haydi bakalım. Geldi istediği parça. Arkasından buradayız.

Evet, devam ediyoruz Türkiye ve Sio saatlerimizi 22-26 yaptık. Radyolarımızı yeni açan herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ve devam edelim hemen sırayla hızlıca. Şöyle bir bakalım. Bol bol bir isim gelmiş. Hemen isimleri okumaya başlayayım ben. Levent Çakarlar, Muhammed El Hüseyin, Hakan Demir, Serhat Ataman, Serhat Köksüz, Umut Gölge, Mertcan Balcı, Bayram Karaefe, Mehmet Çavdar, Göksel Akyüz, Doğukan Doğu, Sinan Özer, Eray Akgün, Hakan Teyfur, Azat Balta, Mustafa Sarıca, Ömer Taştekin, Emrah Ülker Sezgin, Özkan, Ali Daşlık, Ahmet Özkaya, Ümit Dere, Ali Ağca, Yusuf Coşkun, Engin Akyüz, Nazilli E tipi kapalı cezaevi C10 koğuşunda beraber yattığım arkadaşlarıma gez. Elbet bir gün Yunus Demirkol, Barış Manço'dan güzel bir parça istemişler dönence. Onu göndereceğiz. Özellikle ama özellikle bu saydığım isimler Yunus Demirkol'dan geliyor. C10 koğuşuna, Nazilli E tipi kapalı cezaevi C10 koğuşuna geliyor. Şöyle isimleri bir daha sayıp hemen şarkıyı gönderelim. Şöyle hemen Levent Çakarlar, Muhammed El Hüseyin, Hakan Demir, Serhat Ataman, Serhat Köksüz, Umut Gölge, Mertcan Balcı, Bayram Karaefe, Mehmet Çavdar, Göksel Akyüz, Doğukan Doğu, Sinan Özer, Eray Akgün, Hakan Teyfur, Azat Balta, Mustafa Sarıca, Ömer Taştekin, Emrah Ülker, Sezgin Özkan, Ali Daşlık, Ahmet Özkaya, Ümit Dere, Ali Ağca, Yusuf Coşkun, Engin Akyüz, Nazilli E tipi kapalı cezaevi C10 koğuşunda beraber yattığım arkadaşlarıma gelsin. Elbet bir gün Yunus Demirkol denmiş ve güzel bir parça istemişler, gönderelim.

WhatsApp'tan yazdığınızda size bir mesaj atılıyor. Bu mesajda yazıyor ki, bakın size tek tek söyleyeyim. Yani burada herkese zaten aynı mesaj gidiyor. Cezaevi mahkum saati istek ve mesaj tarifesi diyor. Bunu robot atıyor. Biz atmıyoruz. Orada ne yazıyor? Bir mesaj ücreti 200 TL. Yanında da diyor ki 250 karakter. Bakın. Bir şarkı ve bir mesaj 500 TL diyor. Yanında yazıyor 250 karakter. Şimdi ben bir robot değilim. Ya ben bir insanım. Gözüm görmüyor olabilir. Hani bir şey olmuyor olabilir. Bana 1000 karakter mesaj geliyor. 1000 bakın. 1000 karakter mesaj. Veya şöyle düşünün. Sizden tek istediğimiz o 250 karakter metni tek celsede yazın. Bakın tek celsede. Merhaba ben Ahmet. Şu parça veya şu isimlere gelecek. Ben buyum. Bu. Ayrı ayrı ben Ayşe, ben Fatma veya ben Ahmet. İşte A1'de B2'de Veliye Hüseyin ayrı ayrı yazarsanız biz bunu zaten okuyamayız. Kesik kesik olur. Sizden istediğimiz 250 karakter olarak mesajı yazın. Bak mesajı yazın. Sonrası zaten biz okuyoruz. Ama bana kalkıp da 1000 karakter, 1500 karakter yazdığınız takdirde ben bunu okumam. Okumam, 250 karakter bir sınır koymuş burası. 250 karakter sonrasını ben görmüyorum. Ya onu anlatmaya çalışıyorum. Ama işte bazı dinleyenlerim diyor ki biz mesela okuduğum mesajdan bir şey anlamıyoruz. Ya ben burada 19.30'dan beri yani bağırarak böyle okumaya çalışıyorum. İsimleri bol bol duyurmaya çalışıyorum ama mektuba yazılacak cümleleri de radyodan iletmek bilmiyorum bir değişik oluyor. O yüzden diyorum ya 250 karakter bizde. İsim yazacaksan bak isim yazacaksan yaz abi istersen 100 tane yaz okumayan gerisini anlayan anlamıştır. İsim yazarsan ben okurum. Sana demem. Lan niye 500 tane yazdın? Niye? Onu dersem namerdim bak açık ve net söylüyorum ama mektuba yazılacak cümleleri bana yazıp da 1000 karakter olarak yazarsanız ben okuyamam. Küçücük bir ekran var önümde. Yani onu okumaya çalışıyorum. Yani yapabilecek olan varsa gelsin küçücük ekrandan 1000 mesaj karakteri okusun. Ya bunlar kolay değil bakın. Bazı arkadaşlarımız sadece kendi mesajını düşünüyor olabilir ama bakın bu programın belli kuralları var. Bu programda hani biz kimseyi ne zorluyoruz ne şey yapıyoruz. Dinlemek isteyen dinler, dinlemek istemeyen dinlemez. Kimseyi zorla alıkoymuyorum ben. Hani biz bize yeteriz. Ben anlatabildiğimi düşünüyorum kendimi. Sizlerden tek ricam bana 250 karakter mesajınızı yazın. Bitsin. Ben onu zaten okurum. Ama dediğim gibi yani burası tamam bir haberleşme aracıyız ama biz hani diyorum ya mektup aracı değiliz. O yüzden tek ricam bana 250 karakter mesajınızı yazarsınız. Dekontunuzu atmadan zaten sistem kabul etmiyor. Önce dekont sonra mesaj. Zaten sıranız geldiğinde de ben yazıyorum. Direkt abi bitiyor iş. Başka hiçbir şey yok. Ben okunduğunu size söylüyorum. Okunacağını size söylüyorum. Kaçırmayın ki hani kayıt alacaksınızdır. Belki öyle birine gönderip mutlu edeceksinizdir diye hepsini yapıyorum zaten. Yani yoksa şu kadar mesajın içine bak yazanlar daha abi ne zaman okunacak diye yazanlar var. Ben hani okunsun diye çabalıyorum. Ha herkesin hatası olabilir. Olabilir okurken filan sıkıntı yok. Ben tekrardan söylüyorum. Genel olarak konuşuyorum. Bu radyoda, bu programda size gelen mesajı okursanız her şeyi anlarsınız. Bazıları İvan soruyor, onu sor. Ya oradaki metinde her şeyi yazıyor. Lütfen ama lütfen. Tekrardan hatırlatmak böyle sürekli hatırlatmak zorunda kalıyorum. Sizlerden tek ricam, bu programda size gönderilen mesajda her şey yazıyor. Orayı takip edin. Ha bir şikayetiniz, bir isteğiniz, bir durumunuz varsa bunu Instagram hesabından iletin. Çünkü burada her şey kayıt altına giriyor. WhatsApp'ta kayıtta, seslerimiz de kayıtta, her şey kayıtta. Hani böyle zannetmeyin burası şey değil, burası resmi bir kurum. Her şey 7/24 kayıt altında burada. Yani yazdığımız, yazıştığımız, sesimiz, benim şu an konuştuğum bütün cümleler kayıt altına giriyor. O yüzden diyorum ya, hani kolay değil bu iş. Neyse, devam edelim biz.

0: Evet, sırayla devam ediyoruz abi. Biz hak geçmesin diye kim olursa olsun sıra kimdeyse ona yazıyoruz. Hemen şöyle sıradaki mesajla devam edelim bakalım.
1: Dönemedin ulaşılmaz yerdesin.
0: Evet, hemen bakalım. Selamun aleyküm, ben Sinem Bulut. Kabir koğuşundaki canım ablam Dilan Bulut ve biricik yeğenim Belinay'a. Sizleri çok özlüyorum. Ayrılık canımı yakıyor ama sabırla kavuşacağımız günü bekliyorum. Bu mahkemede kavuşuruz inşallah. Beloşum, ağın seni çok seviyor. Sizi kocaman öpüyor. Allah'a emanet olun demişler. Ve güzel bir de parça istemişler. Onu da göndereceğiz.
1: Sende kaldı yüreğim. Sende soldu yüreğim.
0: Özellikle ama özellikle
1: bilmem kime.
0: Sinem Bulut'tan Kabir Koğuşu'nda Dilan Bulut ve biricik yeğenim Belinay'a demiş. Özellikle tüm güzel parçalar Dilan Bulut'a ve biricik yeğeni Belinay'a gelecek. Ve mesajı şöyle bir kez daha okuyalım. Onun hemen sonrasında hemen şarkılarını gönderelim.

Evet, devam ediyoruz. Bakın bir şey demeyeceğim. Neyse. Selamın aleyküm. Sinem Bulut, Kabir Koğuşu'ndaki canım ablam Dilan Bulut ve biricik yeğenim Belinay'a. Sizleri çok özlüyorum. Ayrılık canımı yakıyor ama sabırla kavuşacağımız günü bekliyorum. Bu mahkemede kavuşuruz inşallah. Beloşum denmiş. Yazıldığı şekilde okuyorum. Agi seni çok seviyor. Sizi kocaman öpüyorum. Allah'a emanet olun denmiş. Ve şarkılarını gönderelim. Arkasından mesajlarla devam ediyoruz.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Bu arada tekrar söylüyorum, bakın bizlere atılan mesajlarda 250 karakter sınırı var. Yani onu geçerseniz sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden lütfen ama lütfen rica ediyoruz, mesajlarınızı ona göre düzenleyin. Çünkü biz mektup değiliz. Şimdi birinden daha bekliyorum bir mesaj. Bir mesajım var. Dediğim gibi bakın, radyolar mektuplaşma yeri değil. Radyo, isim geçirirsin, şarkı istersin, kısa şeyler söylersin. Uzun, yani bir şey yapamam ben burada. Diyorum ya, sizlerden tek ricam kısa ve öz. Neyse, ama kalkar 200 tane isim yazarsın bana, okumazsam namerdim yani. Bana de, ben isim yazdım sana de, şu şarkı bunlara armağan olsun. Yaz gönder isimleri, hiç acımam. İsterse 500 tane olsun, bak ona her türlü varım abi. Benim için sıkıntı yok. Sen say isimleri, ben okumazsam namerdim, o kadar diyeyim. Bu arada özellikle Sinem Bulut'a, Sinem Bulut'a tüm güzel parçalar armağan olsun. Ondan da özellikle ama özellikle Dilan Bulut'a, biricik yeğeni Belina'ya da armağan oluyor. Tüm güzel parçalar Sinem Bulut'tan. Dinliyordur o beni şimdi. Ama o kulaklığı değiştirelim bence. Özellikle Sinem Bulut, ablası Dilan Bulut ve biricik yeğeni Belina için tüm güzel parçaları armağan ediyoruz. Ben şöyle bir fonumu değiştireyim. Vallahi beni bunlar iyice şey yaptı böyle. Yıprattı. Ya ben değiştirdim, evet abi. Değiştirdik. Evet.

Evet, hemen sıradaki mesajla devam edelim. Aydın Kapalı'da yatmakta olan Hasan Doğan ve koğuş arkadaşları saygıdeğer Yılmaz Demir, Ömürcan İnal ve koğuşta yatmakta olan kardeşleri Bilal Saraç, Ömer Bişki, Samet Eldem, Gürkan Batu Şengül, Halil İbrahim Yeğen, Ali Yeğen, Adanalı Ayhan'dan ne istemişler? Tel örgü. Hemen o güzel parçayı ayarlayalım şöyle bir. Vallahi ayarlayalım, gönderelim.

Evet. Hemen o güzel parçayı ayarladık, göndereceğiz mesajı, hemen tekrarlayalım. Aydın Kapalı'da yatmakta olan Hasan Doğan ve Koğuş arkadaşları, saygıdeğer Yılmaz Demir, Ömürcan İnal ve Koğuş'ta yatmakta olan kardeşleri, Bilal Saraç, Ömer Bişki, Samet Eldem, Gürkan Batu Şengül, Halil İbrahim Yeğen, Ali Yeğen'e özellikle. Selametle Gökhan Doğan demişler. Dekon sonrası geldiği için göremiyoruz. Neyse, hemen şu güzel parçayı gönderelim. Haydi bakalım, Adanalı Ayhan.

Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Sıradaki mesajlarla şöyle bir devam edelim. Aydın Söke E-Tipi Kapalı Cezaevi D2 koğuşunda yatan Ramo'dan tüm kardeşlerine ve özellikle isim vermek istedi demiş. Serkan Uslu, Yusuf Akdil, Berzan Deli, Muhammed Tel ve Söke Kapalı'da yatan Ümit Kopan'a ve D5 koğuşunda kalan Ali Kibar'a

Ama istedikleri şarkıya bir bakacağız, hemen bulmaya çalışacağız. Şöyle bir bakalım. Vallahi var ya, şurada şarkı bulmak kadar zor bir şey yok ya. Yani.

Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Her neyse, şöyle hemen şarkımızı göndereceğiz. Ne demişler, ne demişler bir bakalım. Aydın Söke E-Tipi Kapalı Cezaevi D2 Koğuşunda yatan Ramadan. Tüm kardeşlerine ve özellikle isim vermek istedi demiş. Serkan Uslu, Yusuf Aksil, Berzan Deli, Muhammed Tel ve Söke Kapalı'da yatan Ümit Kopan'a ve D5 Koğuşunda kalan Ali Kibar'a demişler. Güzel bir parça istemişler. Bu parçayı armağan etti. Hemen gönderelim parçayı, arkasından buradayız.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor ve bir mesajımız daha var. Daha var. Şöyle yapacağım ben bir saniye önce. Ben bir şöyle şeyimi değiştireyim. Fonumu bir değiştireyim abi. Bir saniye. Evet. Şunu bir alayım. Şöyle bir fonumuzu. Onu bile alamıyoruz artık. Bilgisayar bile bize kafa tutuyor vallahi. Bu saatler böyle ilerleyince böyle oluyor vallahi. Neyse. Hemen şöyle bir bakalım. Bakalım. Fon müziğimizi bir değiştirelim ve mesajımıza geçelim.

Evet. Şöyle hemen sıradaki mesajımızı okuyalım. İyi akşamlar, ben Fatma Boztaş. D16'da yatan biricik aşkım Mehmet Boztaş'tan Onur Dalkıran'a, Süleyman Dalkıran'a, İrfan Dalkıran'a, arkadaşı Mehmet Uçar'a ve D2 koğuşuna gelsin tüm güzel parçalar. Ayrıca Cengiz Çamdeviren'e, Nihat Coşkun'a, Fethi Coşkun'a, Eray Dalkıran'a, Topal Memo'ya, Mahir Boztaş'a, Mesut Gülece, Selahattin Sarıkaya'ya, kabirde yatan Ayten Bakırcı'ya, Dilan Bulut'a, Semra Teker'e, Büşra Sağ'a, Ankaralı'ya ve tüm kabire gelsin eşi Fatma Boztaş'tan denmiş. Bir isim daha var, ona da bakacağız. Fatma Boztaş kabir geliyor demiş. Ayten Bakırcı, Büşra Yakış, Gülay Güzel, Sümbül Güneş, Derya Can Polat, Buse Gece Kuşu, Yağmur Güleç. Valla bir yerde bir isimde hata var ama Yağmur Güleç Veren yazılmış ama inşallah öyledir. Yo tamam, Ceren Yağmur Kurtoğlu, bak çözdüm, V olmuş ama orası. Aklıma geldikçe düzeltmeye çalışıyorum ama dediğim gibi isimleri yazarken alt alta yazın. Hele ki böyle çok isim yazacağınız zaman yan yana yazmayın. Alt alta yazın. Çünkü böyle yazının içinde hata bulmaya çalışıyoruz. Evet, nerede kalmıştık? Şuradan devam edelim. Yağmur Güleç, Ceren Yağmur Kurtoğlu, Gül Kaygısız'a, Ayşegül Takna'ya, Ece Öztürk'e, Hatice Taş'a, Kardelen Tuncer'e, Dudu Demircan'a, Nergis Mıstıca'ya, Suzana'ya, Roza'ya, Hasret Yarar'a. Yarar'a mı? Öyle bir şey olmuş ama bilmiyorum, anlamadım. İrem Ceyhan'a, Sibel Çakır'a, Hilal'e, Duygu Balcıoğlu'na, Fatma Boztaş'tan Süleyman Öge, Veysel Öge'ye gelsin Uygar Doğanay'dan gelir gelir demişler. Hemen o parçayı da gönderelim. Hemen şöyle bir saniye. Hemen. Bu saydığım isimlere özellikle bu parça gelecek. Bulabilirsek, evet. Serkan Reçber ve Uygar Doğanay'dan geliyor. Gelir gelir geldi kulaklarınıza. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimizde son mesaj, son mesaj. Bu mesajı da okuyacağım artık. Sizlerin belirlemiş olduğu şarkılar gelmeye başlayacak, bilginiz olsun. Özellikle ama özellikle bu türkümüz, isim vermeyen bir dinleyicimiz göndermiş mesajı. Demiş ki bu türkü tüm Vefa Bilmezlere gelsin. Özellikle demiş. Ben göndereyim. Ben bir elçiyim sonuçta. Neyse, bu güzel türkümüz geldi bakalım. Tüm neyeydi gene unuttum ben. Tüm Vefa Bilmezlere özellikle geliyor.

Evet, bu saat itibariyle artık vedamızı yapacağız ve şöyle listeyle başladık. Listede olmayan şarkıları biliyorsunuz ki onun yerine artık başka şarkı geliyor. Çünkü arşivimizde olmayan şarkılar maalesef ama maalesef bulunamıyor. Ama olanlar muhakkak çalıyor. Şöyle hemen başlıyoruz. Haydi bakalım.

0: Joy FM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: FM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.
2: Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen Tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım Tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

Mundo.

Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildi

0: Kral FM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

Ağlama baba, şeref ağlamaz. Bugün benim düğünüm var. Hey anam hey, hilal vurmuş kanım üstüne. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Gayrı ruhum bayraktır benim, dalgalanır vatan üstüne. Yeşil ırmağı Fırat'a, Gediz'i Dicle'ye kavuşturur. Erciyes'i Ağrı'yla, Kaçkar'ı Toros'la, Maden Dağı'nı Ulus Dağı'yla buluşturur. Bu bayrak türküdür baba. Rize'de çay, Isparta'da gül kokul, Aydın'da zeybek, Erzurum'da dadaş türküler. Antep'te şahin, Köroğlu'yum zulme karşı durmaya, Dadanoğlu'yum afşar ellerini yeniden kurmaya. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Neden ay yıldız nazlıdır? Çünkü hep çocuktur bir yanımız, hep alkınalıyız. Şimdi şehidim, anamın eline bırakılan boynu bükük künyeyi, yaralı bir yurdum. Yaşasam yine Mehmet'in oğlu Ali olurdu. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Şeref ağlamaz. Özlediğinizde beni, künyemi kaldırın bayrağa doğru. Al şafaklarda yüzen al sancak tadında türküler söyleyin. Ağlamayın.

Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik.

Hasret bana göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.